başına gelen haller böyle. Etrafındakiler, bu rivayette yok ama arı vızıltısı gibi bir vızıltı duyarlardı. Zzzz diye böyle bir vızıltı duyarlardı. Vahyin gelişin böyle bir sesli olurdu. Kâne izâ nezele aleyhil vahyu sud'a fe yugallifu re'sehu bil hinnâ'i. Kendisine vahiy geldiği zaman Resulullah Efendimiz'in o ağır hadiseden dolayı başında ağrı kalırdı. Ağrısı kalırdı. Bu muazzam haberleşmenin ilahi alemden kendisine gelen o vahyin, o haberleşmesinin vücudu üzerindeki ağırlığından dolayı başında ağrı kalırdı da efendim ağrısı geçsin diye başını örter ve kına ile kınalardı. Başına kına yakardı. O tarzda yani şey yapsın diye, o ağrıyı alsın diye o zamanın çarelerinden bir çare olarak baş ağrısı geçsin diye başını kınalardı Efendimiz. Kâne izâ nezele bihi hemmün evgammun kâle ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estegîs. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den Peygamber Efendimiz'e üzücü bir şey veyahut bir gam geldiği zaman, canını sıkan bir şey veya bir üzücü şey geldiği zaman, can sıkan veya üzen bir hadise geldiği zaman derdi ki ya hayyu ya kayyum, ey hay olan, kayyum olan Allah'ım, bir rahmetike estegîs, senin rahmetinden imdad istiyorum, senin rahmetinden yardım diliyorum diye böyle dua ederdi. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estegîs. Sonse perdekse, estegîs perdekse ile. Ya Rabbi, ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetinden yardım istiyorum derdi. Hem demek insana efendim sıkıntı veren, telaş veren şey demek. Çoğulu hümum geliyor, hem. Gam da bizim Türkçe'de kullandığımız bir şey, çok gamlıyım filan diyoruz ya, onun da çoğulu gumum geliyor, o da üzüntü demek. Sıkıntı veya üzüntü, yani kendisini telaşa düşüren, biraz üzen bir hadise filan olduğu zaman böyle Rabbine iltica edip ondan, onun rahmetinden yardım ister. Tabii Allah'ın lütfu da kendisine gelirdi. Peki Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde ona neden gam keder geliyor? Niye her günü düğün ve bayram değil? Çünkü o bize numune. Onun her günü güzel olsaydı o zaman biz kötü günlerde ne yapacağımızın misalini bulamazdık. Peygamber Efendimiz bizim gibi yaşadı. Bizim çektiğimiz sıkıntıları çekti. Bizim gördüğümüz meşakkatleri gördü. Onların karşısında peygamberce davrandı. Allah'ın sevgili kulu olarak davrandı. Nasıl hareket etmesi gerekiyorsa öyle hareket etti. Peygamber Efendimiz'in eline çok para geçti. Efendimiz fakir değildi. Çok para geçti. Yarına para bırakmadı. Sofra örtüsünün üstüne altınları yığdı da avuç avuç dağıttı. Zenginliğe itibar etmedi. Cebrail aleyhisselam kendisine geldi de ya Resulallah istersen şu karşıdaki dağları Rabbin sana altın yapacak. Diler misin yapsın mı? İstemem dedi. Efendimiz zenginliği istemedi. Vallahi ben sizin fakirlikten ziyade zenginliğinizden korkarım diye de hadisi şerifte söylüyor. Sen genişlik zamanında Rabbine dua edeceksin. İhtiyacın yok sandığın zamanda, hasta olmadığın zamanda, paran bol olduğu zamanda daha çok şey yapacaksın. Bazı öyle zenginler de var, Allah razı olsun. Küvetten bir kardeşi söylerler, 30 bin dolar zekatı varmış. Zekat verecek yer arayıp duruyor. Neden? Allah onun gönlüne efendim takva duygusunu vermiş de Allah rızası için parasının harcaması gerektiğini, sarf edilmesi gerektiğini biliyor da çalışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi senin rahmetinden yardım isterim derdi. Tabi Allah'ın rahmetine iltica eden mahrum kalmaz. Kalmamıştır da. Tarih boyunca böyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, sahabenin hayatı, ecdadımızın hayatı, girilen birçok savaşlar, o savaşlarda Müslüman ordusunun azlığı, karşı tarafın kalabalıklığı vesaire ve sonundaki zaferler hep bellidir. Ne zaman Allah yolunda yürümüşse Allah yardım etmiştir. Ne zaman Allah yolundan dönmüşse, kibire, ucuba, gurura düşmüşse o zaman cezalanmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz'in zamanından da misali var. Hüneyn Harbi olduğu sırada Mekke'yi fethetti Müslümanlar. Artık

işte tepelendi. Müslümanların üstünlüğü, galipliği anlaşıldı ama bir takım azılı kabileler var, müşrik kabileler. Onlar hala Müslümanlarla uğraşıyorlar. Toplanmışlar, Taif tarafından geliyorlar. Hadi onlara da bir sefer yapalım denildiği sırada Müslümanlar gururlandılar. Vadilere baktılar, vadiler dolusu Müslüman asker, başlarında efendim sahabe-i kiram, en başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dediler ki biz Bedir'deyken 313 kişi, 3 misli fazla düşmanı yendik. Efendim filanca harpte böyle galebe çaldık, falanca şeyde böyle galebe çaldık, Mekke'yi de fethettik, bizim karşımıza kim durabilir, bizim bu orduyu kimse yenemez gibi düşündüler, gururlandılar. Adetlerinin çokluğuna güvendiler. Zafer adedin çokluğunda değil. Allah veriyor zaferi. Yardım Allah veriyor. Kimin hatırına veriyor? Bazen o ordunun içindeki en zayıf biçare kimsenin adına veriyor. Bazen bir yoksul, fakir, yetimin efendim hatırına veriyor. Onun için kibirlendi. Hüneyn gazvesinde öyle perişan oldu ki sahabe-i kiram, dünya başlarına dar geldi. Onun için hiç kibirlenmeye gelmez. Hiç kendinden bir şey ummaya, kendisinde bir şey var sanmaya, efendim çalım satmaya gelmez. Boynunu bükecek, haddini bilecek, Allah'a iltica edecek, Allah yardım eder. Etmiş, tarih boyunca etmiş. Kâne izâ nezelen menzilen lem yertahil hattâ yusalliye fîhî rakâteyn. Bu da yukarıdaki rivayet gibi ama başka bir raviden, başka bir kaynaktan gelmiş. Bir konaklama yerine indi mi Peygamber Efendimiz orada iki rekat kılmadan kalkıp gitmezdi. Her hali böyleydi Efendimiz'in. Hayatını bir okusanız, bak bizim hayatımız ne kadar kusurluymuş anlayacaksınız. Kâne izâ nazara vechehu fil mir'ati gâl elhamdülillâhillezî sevvâ halkı feadelehu ve kerreme surete vechi fehassenehâ ve cealenî minel müslümîn. Enes radıyallahu anh'ten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Aynaya baktığı zaman, aynada kendi mübarek cemalini gördüğü zaman yaptıkları dua. Elhamdülillahillezi sevva kalkı fe adelehu. Benim yaratılışımı, bedenimi, vücudumu teşkilatlandıran ve mütenasip yapan Allah'a hamdolsun. Efendim her şey güzel olsa da ağzı çok kocaman olsa olmaz. Gözleri çok küçük olsa olmaz. Bilmem şöyle olsa olmaz, böyle olmaz. Efendimiz buyuruyor ki benim bedenimi böyle teşkilatlandırıp böyle güzel yaratıp da hepsine mutedil güzel bir insicam içinde böyle şekil veren Allah'a hamdolsun ve yüzümün görünüşünü asil kılıp da güzelleştiren Allah'a hamdolsun ve beni Müslümanlardan kılan, Müslüman eden Allah'a hamdolsun diye dua ederdi. Demek ki insan baktığı şeye ibret gözüyle bakacak, gördüğü şeyin, nimetin, ikramın kimden olduğunu bilecek, ikramın sahibine teşekkür edecek. Aynaya bakıyorsun, bak gözün görüyor. Bu bir nimet değil mi? Yüzüne bakıyorsun, Allah seni güzel yaratmış, çirkin yaratmamış, abus yaratmamış filan. Bu bir nimet değil mi? Sonra Allah seni Müslüman yaratmış. Bu nimetlerin en büyüğü değil mi? Sen bu güzelliği görünce hamd edeceksin, şükredeceksin. Efendimiz öyle yapıyor bak. Aynaya baktığı zaman yüzümü güzel yaratan Allah'a hamdolsun. Şeklimi, şemailimi mütenasip yaratan Allah'a hamdolsun diye, Müslüman yaratan Allah'a hamdolsun diye ne güzel dua ediyor. Sen de her baktığın yere ibret nazarıyla bakacaksın. Niyazi Mısır'ın güzel bir beyti vardır. Hocamız kitaplarını aldığından herhalde okumuşsunuzdur, oralarda bilirsiniz. Diyor ki, bir göz ki anın olmaya ibret nazarında, ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde. Bir göz ki ibretle etrafa bakmıyor, bakışında ibret bulunmuyor, ibret almıyor etrafında gördüğü şeylerden, bu göz başı üzerinde o adamın kendisinin düşmanıdır. Başı üzerine gelmiş, buraya yerleşmiş iki tane düşman. Neden? İbretle bakmıyor etrafa, günaha bakıyor, harama bakıyor, boyuna günah kazandırıyor. Adamın düşmanı değil de ne? Sahibinin başı üzerinde düşmanı işte. Ne güzel söylemiş. Her azanın
efendim böyle hakkında bir beyti var. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de baktığı şeyden ibret almamızı bize öğretiyor işte bu hadis-i şerifte. Bakıyor yüzünün, tabii Efendimiz dünyanın en güzel insanıydı.

dededen, babadan, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Abdullah sokaklardan geçerken kadınlar şiir yazarlardı ona. Bizimle evlense diye can atarlardı. Yani güzelliğinden, bu yani lafta değil de Allah o sülaleye ta Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren bir nur vermiş, o nur böyle nesilden nesile intikal etmiş, sahibini bulmuş. Resulullah Efendimiz de sahibini bulmuş. Birisi diyor ki Resulullah'ın yüzü kılıç gibi parlardı. Birisi diyor ki ne kılıç gibisi, ay gibiydi, güneş gibiydi diyor. Öyleydi yani, yüzü pırıl pırıl, dişleri pırıl pırıl. Yüzü pırıl pırıl, kokusu mis kokusu, her hali güzel, her şeyi güzeldi. Tabi aynada, aynaya baktığı zaman o yüzünün güzelliği karşısında iki şey olabilir. Efendim hani masallarda cadalozun birisi efendim aynada bakarmış da, ayna söyle bakalım benden dünyada daha güzel bir kimse var mı filan dermiş, kibirlenirmiş. O masal da öyle de, bak Peygamber Efendimiz aynaya nasıl bakılacağını bize öğretiyor. Aynada gördüğü güzelliğe hamd edecek, şükredecek, Allah'ın kendisine o nimeti verdiğini bilecek, en büyük nimetin de İslam nimeti olduğunu bilecek. Allah bize imanlı olmayı nasip etsin, imandan ayırmasın. Kâne izâ nazara fil mir'âti kâl elhamdülillâhillezî hassene halkî ve hulukî ve zâne minni mâ şâne min gayri ve izektehale ce'ale fî aynin isneteyni ve vâhideten beynehumâ ve kâne izâ lebise na'leyhi bede'e bil yemin ve izâ khala'a khala'al yusra ve kâne izâ dekhalel mescide edhale rijlehül yümna ve kâne yuhibbu teyemmüne fi külli şeyin ahzin ve atain. Uzun hadisi şerifin cümlelerini bir bir şey yapalım. Diyor ki Efendimiz hakkında ravi İbn Abbas radıyallahu anhuma, Efendimizin itiyadı adeti nasılmış? Kâne izâ nazara fil mir'at kal. Aynaya baktığı zaman derdi ki elhamdülillâhillezî hassene halkî ve hulukî. Benim bedenimi ve ahlakımı güzel yaratan Allah'a hamdolsun derdi. Bedeni güzel. Yüzü, kaşı, gözü, kirpiği, efendim, her şeyi güzel. Ahlakı da güzeller güzeli. Benim ahlakımı da bedenimi de güzel yaratan Allah'a hamdolsun derdi. Böyle derdi. Ve zâne minni mâ şâne min gayri. Başkalarının bazılarında kötü olan durumu bende güzel yapan, beni zinetlendiren Allah'a hamdolsun derdi. Çünkü insan farkı fark etmeli. Bak Allah sana şu şu şu nimeti vermiş, elhamdülillah. Başkasına vermemiş. Güneş bir nimet. Meyveler bir nimet. Karpuzlar kocaman kocaman, pat diye bıçak vurdun mu bıçağın önünden patır patır ayrılıp gidiyor. Bir nimet. Üzümler kehribar gibi sarı sarı nimet. Elmalar kocaman kocaman bir nimet. Yüzüne bakmıyorsun ama büyük nimet. E şimdi bu nimetlerin kıymetini bilmek lazım. Kutuplarda 6 ay güneş görünmüyor. Adamlar buzdan yapılmış kulübelerde yaşıyorlar. Efendim işte senin memleketinde hava güzel, su güzel, manzara güzel, orman güzel, deniz güzel, her şey güzel. Hamd etmek lazım. Efendimiz ne yapardı? Aynaya baktığı zaman benim vücudumu da, yaratılışımı da, bedenimi de, ahlakımı da güzel eden ve başkalarının da kötü olan, benden gayrı da kötü olan şeyi bende güzel yapan, ziynetli yapan Allah'a hamdolsun der. Kimisini çirkin ediyor Allah. Kimisini başka başka hastalıklarla efendim hasta edebiliyor. Onun için o farkı anlayıp kendisine yapılan ikramın farkında olup ona hamd etmek, şükretmek lazım. Öyle yapardı. Sonra veizekte haleci alefi aynin isneteyni ve vahideten beynehuma. Sürme sürerdi Peygamber Efendimiz. Bir gözüne iki tane, bir tanesine bir tane yapardı. Sürme çekmek, işte bir takım sürme malzemesini gözlerinin altına, kirpiklerinin dibine çekmek. Peygamber Efendimiz sürme çekerdi. Yani sürme çekmek gerekli. Neden? Orada radyasyon, Suudi Arabistan'da radyasyon çok fazla, güneş çok fazla. Biz burada nasıl güneş gözlüğü takmadan bazı sarışın kimseler yani bakamıyor. O da sürme çekildiği zaman gözleri kuvvetlendiriyor. Efendim şeyleri engelliyor, orasını karartıyor, koyulaştırıyor, kirpikleri koyulaştırıyor. Ve güneşin menfi tesirlerinden gözleri kör olabiliyor orada insanlar. Onlara karşı şifa oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz sürme çekerdi. Sünnettir. Hatta görürsünüz burada bazı yaşlı kimseler filan böyle sünneti seniyeyi bilen sürme çekerler filan, şaşırırsın. Aa dersin. Efendim sürmeyi
erkekler çeker mi dersin?

0: sürme de çekerdi Peygamber Efendimiz. İşte birisine iki, birisine tek yapardı. Bir elbise giydiği zaman sağ elinden başlardı. Aa hocam ben şeyi hatırlıyorum efendim, işte sol elle giyiyor bilmem ne falan. Peygamber Efendimiz sağ eliyle başlardı. Benim numunem, örneğim Peygamber Efendimiz. Efendim adab-ı muaşerette şöyleymiş böyleymiş. Benim adab-ı muaşeretim sağ. Biz Kur'an-ı Kerim'in efendim Peygamber Efendimiz'in yolunda giden insanlarız. Bizim şeyimiz, örneğimiz onlar. Efendimiz pabucunu giyeceği zaman sağ ayağını giyerdi, ondan sonra sol ayağını giyerdi besmeleyle. Ve çıkartacağı zaman önce sol ayağını çıkartırdı, sonra sağ ayağını çıkartırdı. Çıkartmada giymenin tersi. Önce solu çıkartırdı, sonra sağ ayağını çıkartırdı. Mescide girdiği zaman ilk önce sağ ayağını atarak girerdi. Şimdi bakıyorum bazı böyle ihtiyar amcalar var, bilgili tabii, şey kapıya geliyor, tam şu eşikten içeri girecek, bir duraklıyor, ayağını ayarlıyor, bismillahirrahmanirrahim, sağ ayağını atıyor. Neden? Peygamber Efendimiz iyi yere girerken, mescide girerken, evine girerken sağ ayağıyla girerdi. Ona dikkat ederdi. Duası da vardır. Allahümme iftahli evvabe rahmetike ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Mustafa. Yani ya Rabbi bana rahmetinin kapılarını aç. Ben bu mescidin kapısından içeri giriyorum ya, sen bana rahmetinin kapılarını aç ya Rabbi diye dua ederek Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirerek girerdi. Sağ ayağıyla girerdi. Mescitten çıkarken nasıl çıkacak? Sol ayağıyla çıkacak. Çünkü güzel yerden çıkıyor. 100 numaraya girerken nasıl girecek? Sol ayağıyla girecek. Farkı var. Mescide girerken sağ ayağıyla, 100 numaraya girerken sol ayağıyla. Burada onları yazmıyor ama mescide girdiği zaman sağ ayağını atardı diye bildiriyor. Ekane yuhibbu teyemmüne fi külli şeyin aksin ve atain. Almada, vermede, her şeyde sağ eliyle yapmayı severdi.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratma. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizim ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme, hiçbir zaman kibirlenme, gücün yettikçe dinin tecdidine çalış, niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatları açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp

0: konulmuştur. Gazali idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet, tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl, evet, dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yoksa inanmadın mı hitabına karşılık, kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil, kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya, kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyunun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine, yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek, yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bir insan düşünün. Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum. Akra.

Gönlüm düştü bu sevdaya. Gel gör beni, aşk neyledi? Başımı verdim kavgaya. Gel gör beni, aşk neyledi? Ben ağlarım yane yane. Aşk boyadı beni kane.

Mecnun olu ben yürürüm. Dostu düşümde görürüm. Uyanır melul olurum. Gel gör beni, aşk neyledi? Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi, öldürmeye kast eyledi.

eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi? Akan sulayım çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi? Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş, halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi? Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim, dost elinde.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

etmiş ve hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Allah Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atiyullah ve atiyur Resul. Allah Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedik ki Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, bunun da yolundan gitmek lazım.

bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müddetin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق إلا بالله عليك توكلت إليه. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzere şifayı üç şeydedir buyurmuş. Şifa, hastalıklara, deva. Birisi bal şerbeti. Bal şerbeti birçok dertlere devadır. İkincisi hakimet olmak. Bu da kanın bazı zamanlarda sıcak bölgelerde bağlıdır. Vücuttaki bir hücumu vardır. Bu hücuma esnasında kan aldırılırsa bu da bir şifadır. Üçüncüsü bir ağrısızlara da şey denilen, demiri kızdırıp ateşte o kızgın ateşi, demiri bu yaranın ağrının üzerine dokandırmak suretiyle tedavi usullerinden bir usulmüş ama bu şeyi ben men ederim, istemem, nefidir, bunu yapmayın demiş. Bu Buhari'li İbn-i Malik'in Hazreti İbn-i Abbas'ın rivayetidir. Şimdi bugün tabi çeşitli ilaçlar, hepimiz başvuruyoruz bunlara. Bu balın şerbeti hepimizin bildiği bir şey. Faydadan da bize hem besleyicidir, hem de vücuda nafidir, hem de hastalıkları giderici bir şey olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Onun emirlerine itibaren böyle sıkıntılı zamanlarda bu şerbetler yapılır, içilirse herhalde şifa alacağını Allah'tan ümit eder. Eşşuf acı teyküllü şirkin fi ardın el rab'in el khâitin لَا يَصْرَفُ لُهُ اَنْ يَبِعَ حَتَّى يَعْرُضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ اَوْ يَدَعَ فِيْنْ اَبَاتِ شَرِيكُهُ اَحَقُ بِهِ حَتَّى يُؤْزَنَهُ. Bu da Müslim Nese'yi Davud'un Cabir Radiyallahu'ndan rivayetidir ki şifa diyerekten gerek arazide gerek emlakta, mallarda, evlerde birisini satacak malını fakat yanı başında komşusu da var bitişik evler birbirine evvela o komşusuna söyleyecek komşu bunu almak isterse komşusuna verir. Ben istemiyorum, bana lüzum yok derse o zaman talibini verir. Ama bu yalnız komşu, bu yanındaki komşu değil, bu mahalle de komşudur. Mahallede de komşudur. Mahalleden ben bu eve talibim diyecek bir insan çıkarsa, bunu başka mahalledekine vermektense bu mahallenin insanına vermesini daha evvel görmüşler. Bunun için de Buhari'nin geniş tasdikatı vardır. Gerek arazide olsun, gerek miktarda olsun bu satılacak şeylerin evvela komşuya arz olunur. Komşu kabul ederse eder, etmişse ben istemiyorum dese o zaman isteyene verilir. Ama işte dediğim gibi evvela komşusu yanındaki 40 eve kadar komşu sayıyorlar. Ondan sonra mahallesini sayıyorlar. Ondan sonra memleketlisini de koymuş. Eşşiru kelam, bir menziletül kelam. Fahasenuhu hasenül kelam ve kabihuhu kabihul kelam. Bu şiir denilen bir şey var ya, böyle şiirli kafiyeli sözler söylemek, şairane sözler söylemek. Bazı insanlar da tabiat iktidası, tabi olarak cahildir kendisi bilmez bir şey ama tabi iş şiiriyeti vardır. Şöyle, bazı da okumanın edebiyatının neticesinde öyle güzel konuşmalar olur, şairane sözler söylerler. Bu şairane sözlerin içerisinde çok hikmet, amit sözler de vardır. Eski cahil cahillik devirlerinden bile ettiği şairler gayet güzel sözler söylemişler. Bu sözler ibret-i amit ve hikmet-i amit sözler vardır içerisinde. Bunların kimisi iyidir, kimisi kötüdür. İyisi iyidir, kötüsü de kötüdür. Şairlik yüksek bir mertebe ama bunu suistimal etmişler. Met edeceği insanı met eder, göklere çıkarır. Yermek istediği insanı da yerin dibine batırır. Eşşifa'ı hamsetin. Şefaatçiler beş tanedir. Birisi el-Kur'an. Kur'an-ı Azimşan ilk şefaatçimizdir. En büyük şefaatçimiz Kur'an-ı Azimşan'dır. Ama o Kur'an ki Allah için okunur. O Kur'an ki Allah için öğrenilmiş ve Allah için okunuyor ve içindekiyle amel etmeye çalışılıyor. Bu Kur'an onun şefaatidir. Gece uyumuyor, okuyor. Sabahleyin erken kalkıyor, okuyor. Gündüzün boş kaldıkça okuyor. Bu onun şefaatidir. Ama dünya gayelerine, dünya manfaatlerine alet edilerekten din dünyaya alet olarak okunuyorsa o zaman da Kur'an şefaatçi değil, şikayetçidir. Onun için tahsil devresinde olan çocuklarımızın kulaklarına küfe olması lazımdır ki okurken Kur'an azimşanı öğrenirlerken biz bununla Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için çalışıyoruz, öğreniyoruz. Yoksa dünya manfaatlerini elde etmek için bir gaye için olursa o şefaatçilikten çıkar. Onun için dünyayı marifet namı sahibi İbrahim Hazretleri dünyayı çok güzel temsil ediyor. Ve dünyadan bizi o kadar soğutuyor ki tarif ediyor. Şimdi okuyacağım inşallah. Şimdi dünya nedir? Ahiret nedir? Buna da güzel bir şey. Dünya seni Allah-u Teala'ya kulluk etmekten, ona ibadet taat etmekten alakoyan her şey dünyadandır. Ne ki seni Allah'tan alakoyuyor? Bunların hepsi dünyaya. Seni Allah-u Teala'ya kulluk etmeye sevk eden her şey de ahirettendir. Mal, mülk, para, pul, tarla, bahçe ki senin ahirete amel etmene vesile oluyor. Bu vesile dolayısıyla bunlar bu sefer ahiretten oluyor. Gayelere göre değişiyor demek. Gayen dünyaysa dünya oluyor. Gayen ahirette ahiret oluyor. Onun için Kur'an da burada bunun gibi. Eğer ahirete misallik niyetiyle okuyorsan ne mutlu sana. Yok ölüleri sevindireyim de paralar alayım diye okuyorsan ne yazık sana. İkincisi ve rahim. Şefaatin ikincisi rahim. Yani akrabayı taallukat arasında sıla-i rahim dediğimiz. Babalar, dedeler, nineler, amcalar, dayılar, teyzeler, halalar ve bunların ikinci kuşak çocukları. Bunlarla irtibatı kesmemek. İrtibatı kesmemek üzere bunların ziyaretlerine gitmek, ziyaret olunamıyorsa mektuplarla bunların hatırlarını sormak, yardıma muhtaçlarsa yardımlarına koşmak, bu sıla-i rahim tabir olunuyor ki bu da bu rahmin kendisine şefaatçi olacak. Bu adam bu vazifeleri yaptı diye. Üçüncüsü vel emanet. Emanet bu da şefaatçi. Ama emanet mevhum bir şey orada. Estağfirullah. İnne arzunel emanete ales semavat vel arz vel cibal fe ebeyne en yahminneha ve eşkakne minha ve hamelehel insan. Bu emanet bir şey ki din emanet de demişler. Kur'an emanet de demişler. Sıhhat emanet de demişler. Camiler emanet de demişler. Memleket emanet de demişler. Bize dedelerimize nasıl geldiyse emaneten bizden de öyle gidecek. Çoluk çocuk bu da emanet. Hepsi. Mal mülk bu da emanet. Bunları hak yolunda, Allah yolunda kullanabildiğimiz takdirde bunlar bize şefaatçi olacak. Yok bunları Allah yolunda ve hak rızasında kullanamayıp da bunlarla dünya menfaatlerine ömrümüzü çürütürsek o zaman da bunlar hakkımıza şikayetçi olur. Emanet bu kadar mühim bir şey ki Cenab-ı Hak evvela bunu semavatlara vermiş. Demiş ki göklere böyle bir emanete var alın. Hepsi aman demişler ya Rabbi biz onu taşıyamayız. Vel arz yere demiş al bu emaneti. Aman ya Rabbi demiş ben yapamamış. Dağlara demiş alın bu emaneti. Yapamam aman ya Rabbi özür dilemişler. En nihayet insana gelmiş ne var demiş. Yaparsan cennet yapamazsan cehennem. Yaparım inşallah demiş kabul etmiş. Emaneti biz kabul etmiş. Emanet ne? İşte Kur'an. İçindeki ahkam. Hepsi bize aman. Bunları husnü idare edebilirsek bir iman, namaz, niyaz hepsi bunların içerisinde. Ne mutlu bize. Yapamazsak o zaman da ne yazık bize. Ve nebi yüküm. Gördüğünüzde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisidir. O da bizim şefaatimiz. Ne zaman şefaatimiz? Onun ümmeti olduğumuz takdirde. Ümmetliğimizi ona isabet ettirebildiğimiz takdirde. Peygamber şefaat eder ama ümmetine. Öyle ümmet ki mümkünsem tuhibbûne Allah fettebiûni. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tam manasıyla uyan. Ona uymadıkça ümmetlik davasında bir şeyimiz yoksa. Ve ehl-i milletin de bunlar da sahabe-i kiram olsa Allahu alem. Eşşehadetü şeb'in. Burada şehadeti şehitliği yani. Şehitliği yediye böldü. Yedi tane şehitliği. Sivel katre fîsibillah. Muharebelerde şehit olanlardan gayrı daha yedi tane şehit vardı dedi. El maktul fi sebilillah şehit. Allah yolunda vurulan insanı şehittir. İkincisi vel maskun. Süngüyle. Bu da şehit. Garip. Gemisi batmış harp esnasında. Harp esnasında batan kimse O da şehittir. Diğerleri de şu hükmen şehittir. Gemisi batmış, boğulmuşlar. Ya yani başka türlü boğulmuş. Bu da hükmen şehittir ama ve sahib zat-ı cem. Bu yan hastalıkları diyorlar. Veremin bir nevi. Bu da şehittir sayılmış. Ve ne yaptı? Karın ağrısı, bağırsak hastalıklarına müptela olmuş. Mide hastalığından yahut nasılsa karın şeysinin içerisinde. Kömeri de verdi buna dahil. Bu da şehit sayılmış. Ve sahibi harik, ateş yangında yanmış. Bu da şehit sayılmış. Bu ölümlerde insanlar tabiatıyla Allah der. Bu Allah deyişiyle de Cenab-ı Hak bunları bu şehitler meyana koyaraktan mükafatlandıracak demek. وَالَّذ۪ي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ Bir binanın altından geçerken yıkılıyor duvar üzerine altında kalarak. وَالْمَرْعَةُ تَمُوتُ بِجَعْءِ اِنْ شَهِرٍ Hatun kadın da lösalık haliyle ahirete geçerse bunu da şehit saymışlar. Ravileri pek çok. اَشْشَهَادَةُ تُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الدَّيْنِ Şehadet ilk damla kanıyla bütün günahları silinir. Ne kadar günah var? Hiçbir günah kalmaz. İllet deyin ancak kul hakkı olan borcu vakidir. Kul hakkı olan borcunu şehitlik ödemez. Şehitlik hep günahları siliyor fakat kul hakkı olan borç üzerinde kalır. Vel garaku fakat muharebe esnasında gemisi batarak şehit olursa bunun kul borcu da ödenir. Çünkü karadaki ölümle denizdeki ölüm bir değil. Karadaki ölüm bir derece emniyet altındadır. Ama denizdeki ölümde emniyet yok, kurtulma çareleri yoktur. Bunun için oradaki ölümlerde, şahitlerde, bütün günahlarda, borçlarda siliniyor, külle olur. Eşşühedâ, ümenâullâh. Şehitler, emin, sadık, müstakim insanlardır. Allah'ın emin kıldığı insanlardır onlar. E yatağında ölünce nasıl şehit olur insan? Şimdi bu şehidin, şahadetin sebebinden birisi, insanın en kıymetli canıdır. Canını da Allah'a feda ediyor bu. Bu muharebe demek, muharebe girdiğince, canım da sana feda olsun diye atılıyor. Sakınmıyor, kork. Bu Allah'ın canını da feda ettiğinden dolayı, اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنَى هَمْتِسَمْ وَاَنْوَالُهُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Kavirli cennette bunların Cenab-ı Hak şeyleri satın almış oluyor. Bu fedakarlıklarına inkarız. Bir de var ki, yatakta ölen diyor. Yatakta ölen de öyle bir bahtiyardır ki bütün varlığını Allah'a bağlamıştır. Gönlünden bir an Allah'ın ayrılığı yoktur. Gönlü Allah'la o kadardır ki bir an yoktur ki o Allah'tan hali olsun. Bunları arif diyorlar. Bu ariflerin marifeti ilahi ile içleri dolmuş. Marifeti ilahi ile içleri dolu olan bahtiyarlar. Şehit evet umumi bir dövüş mahallinde atılmıştır ileri, canını feda etmiştir. Fakat bu arif olan insan dünyayı biliyor, kendisini de iyi biliyor. Bu kendisinin yaratılışındaki hikmetleri şöyle araştırıyor, bakıyor ki bunları Allah'tan başka yapacak kimse yok. Bu öyle bir nizam, intizamla şu vücudumuz yaratılmış ki buna ilmi teşhis diyorlar ya, doktorların en güzel bildiği bir ilim. Fakat bu nazariyatla bilinmez. Yani o irfan dediğimiz ariflik hikmeti Allah-u Teala'nın verdiği bir nuru basirat var. Bir nur, o nurda da bir basirat var. O nuru basiratla, o basiret gözünün yani gönül gözünün keşfiyle olan bilgidir ki o bilgi kendisini Allah'a bağlar. Dünya bir tarafa, her şey bir tarafa o Allah ile yanılır. Hiçbir dünyanın bir kesimden

0: ne zevkinde, ne sefasında, ne malında, ne mülkünde katlayan zerre kadar gözü yok. Onun bütün işi Allah. Dili Allah'ta, gönlü Allah'ta, kendisi de taattır. Uykusu da taattır bunun, uyanışı da taattır. Onun için aziz kardeşim, Allah şu kainatı yaratmış. Bu kainatı bizim için yaratmıştır. Şu kainat bizim için yaratılmıştır. Eğer biz yaratılmasaydık bu kainatı hiçbir şey olamazdı. Ne ayı olurdu, ne güneş olurdu, ne sahar ecram olurdu, hiçbir şey olamazdı. Cenab-ı Hak bizim için şu kainatı düzenlemiş ve bizi de burada yaratmıştır. Onun için sen o kadar büyük mahluksun ki kendini hiçe sayma. Ve boşu boşuna cehenneme atla kendini. Allah-u Teala bizi niçin cehenneme atıyor? Sana bu kadar nimet verirken ben, sen o kadar bedbaht insansın ki beni unuttun. Varlıkların sahibini unuttun, nefsini, şehvetini daldın, bu sana verdiğim nuru zayi ettin, zulmete düştün, öylesi şimdi hakkındır şurası diyor. Bunun için o bize verilen, bu vücut hiç, bu vücut evet çok mükemmel yapılmış, çok muntazam yapılmış, kimsenin elinden gelmez. Bütün bağlılık birbirlerine ne kadar muntazam, yiyoruz, pekala karnımıza gidiyor, neler olduğunun farkında değiliz, orada hazmalıyor. Çeşitli şeyler tabakalara ayrılıyor. Kanı bir tarafa, yağı bir tarafa, suyu bir tarafa. Efendim, bir de onu oradan çıkarma kudreti var. Bunlar hepsi nasıl muntazaman böyle bir şey dahilinde gidiyor. Bir fabrika kurmak lazım gelse bu intizam yapabilmek için. Dünya belki almaz bu fabrikayı. Ama Allah Celle ve Ala şu ufacık vücudun içerisine hepsini sığdırmış. Bunun için İmam Ali kerramallahu aleyhi ve sellem dedi. Sen kendini küçücük bir şey zannetme. Sende bütün alemler dürülüp konuştur. Bütün alemler senin içindedir. Kalp var ya, kalbin içinde bir noktacık var. Süveyda diyorlar. Ufacık noktanın içerisine kainatı Allah tutuyor. Kainat o noktanın içerisine giriyor. Cenab-ı Hak ben hiçbir yere sığmam, kulumun gönlüne sığarım diyor. Sen bunun ucunu bulabilir misin şimdi? Hiçbir yere sığmayan Allah kulunun gönlüne sığıyor. Kul ne bahtiyar bir kul ki Allah Teala onun gönlüne misafir geliyor. Onun için bu dünyada kazanılacak yegane şey o marifet-i ilahiyi bu marifet-i ilahiyeyi kazanabilmek. Altınlar, gümüşler, yakutlar, mercanlar kurban olsun o gönüller. Onların hepsi bu dünyanın cifesinden ibaret. Onu hiçbir götüren yok. Herkes onu burada bırakıp da gidiyor. Hiç götüren yok. Bir kefene sarılıp gidiyor buradan. Ama o gönlün eğer Allah ile mamur bir gönülse o gönül seninle gidiyor. Ve yaptıkları hepsi de beraber seninle gidiyor yine. Amad-ı talihalar. Onun için ne buyuruyor? Eşhedâ Hala barik nehrin gibabil cennet. Şimdi bu şehit bu mükafatından dolayı ister yatağında ölmüş ister İslam karşısında ölmüş. Bundan dolayı bir mükafat veriyor ki bir cennetin dereleri var, nehirleri. Ama o nehirler bizim bu nehirler gibi böyle gayri muntazam değil. Çok muntazam, etrafı da çok süslü, çok zinetli. Öyle parıl parıl atıyor ki o parıltılarına hayran oluyor insan. Bu şehitler bu cennetin kapısı önünden akan suları arasından ki kubbetin hadra yeşil bir kubbenin içerisinde bu şehitler akan bir parıl parıl akıyor. Kimisinden süt, kimisinden bal, kimisinden su bakıyor ve etrafları da o kadar böyle şaşalı ki bakmağı kıyamıyorsunuz. Ki kubbetin hadra yeşil bir kubbeye yapılmış sürülerle böyle şehitleri oralara oturuyorlar. Orada artık zevk alemi, safa alemi. Bununla beraber yahrucu aleyhim يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ Onların rızıkları çıkar her gün. يَخْرُجُ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا Her sabah ve her akşam cennetten onların rızıkları altın tepsiler içerisinde önlerine getirilir, buyurun derler. Bu hayatın maddeden ibaret olan şu hayatı Allah'ın yolunda feda ettiğinin mükafatı olarak manevi hayatına her gün sabah ve akşam da bu rızıklar kendisine arz olur. Bu rızıklar arz olur. Ve bunun için Cenab-ı Hak bize diyor ki siz sakın ha böyle Allah yolunda canlarını verenlere öldü demeyin diyor. Öldü demeyin. Bel ahyâül inne rabbim yüzekûn. Belki onlar Allah-u Teala'nın yanında indinde merzuklardır işte sabahtır ve akşamda böyle manevi rızıklarla cennet tağımlarıyla kendileri itham olunurlar. Ta kıyamet bedek biz onlara karışıncaya kadar. Asıl işte bu dünyadaki bir misalde de dünyanın misali şu gibidir ki üstüne yapılmış altında çeşitli mücevheratlardan bir kubbe. Bakarsın bayılırsın. Fakat içerisindeki bir cife. İşte dünyanın misali bunun gibidir. Üstü gayet süslü fakat içerisi berbat bir iş.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufu Vesselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah, ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimiz bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlılığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir. Cebimdekinden paylaşmak da olabilir. Elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir. Bir tebessüm de olabilir. Yani bir yere birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar. Böyle ve hem karşı için hem de benim için. Aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şeyi yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
1: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 25 Ağustos 2026 günlerden Salı, sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor.

Evet, her zaman olduğu gibi Akromobil hattını hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501 630 30 30 bu numaraya mesaj

Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güne merhabada yer alması için değerli dinleyenlerimiz. Evet, dün malumunuz Mevlid Kandili'ydi. Mevlid Kandili'nde eller semaya açıldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili. Dolayısıyla dün camilerde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Kandil için camileri akın eden vatandaşlar ülkemiz ve İslam alemi için dualar etti. 1501. seneyi devriyesi için Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid Kandili dolayısıyla dün tüm camilerde programlar düzenlendi. Camileri dolduran Müslümanlar namaz kılıp ülkemiz ve İslam alemi için dua etti. Hicri takvime göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği Rebiülevvel ayının 12. günü her yıl Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Kandil dolayısıyla dün akşam 81 ildeki camilerde anma programları düzenlendi. İstanbul'da vatandaşlar özellikle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan ve Büyük Çamlıca camilerine akın etti. Ankara'daki Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camileriyle Edirne'deki Selimiye Camii başta olmak üzere tüm kentlerdeki camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programlarda Mevlid-i Şerif ve dualar okundu. Program sonrası camiden çıkan vatandaşlara da tatlı ve kandil simidi ikram edildi.

8 milyar salavat kampanyası 12 milyar salavatla tamamlandı. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya dahil olan katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydetti. Mevlid Kandili öncesinde salavat getirmedin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır buyuruyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz vardı. Onu da hatırlatalım. Tekrar Server Yayınları'ndan çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'ne yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle: Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyaya teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur'da Mevlid-i Nebi coşkusu hayır çarşısıyla birleşti. Singapur'un en eski medresesi Madrasah Asagof Al-Arabiyah'da düzenlenen Mini Pasar Amal Hayır Çarşısı, Mevlid-i Nebi etkinlikleriyle birlikte gerçekleştirildi. Gün boyu süren programa binlerce kişi katıldı. Medrese öğrencileri ve gönüllüler tarafından düzenlenen etkinlikte geleneksel yemeklerin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik çeşitli atölyeler, yarışmalar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelir Singapur'da İslami eğitimin sürdürülmesi amacıyla bağışlandı. Akşam saatlerinde ise 50 öğrencinin katılımıyla Mevlid-i Şerif okundu. Mevlüt Ziyaüllami Merhaba Kasidesi, toplu Kur'an tilaveti, sohbet ve dualarla program tamamlandı. 1912 yılında kurulan ve bugün Singapur'un kültürel miras yapılarından biri olarak korunan medrese, Kur'an ve Arapça eğitiminin yanı sıra çağdaş eğitim faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürüyor.

Hazreti Muhammed yazılı Selçuklu taşı. Kars'taki Aniören yerindeki Selçuklu mezarlığında üzerinde kufi hatlı Hazreti Muhammed isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli bir taş bulunduğu bildirildi. Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Aniören yerindeki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan eser Mevlid Kandili dolayısıyla paylaşıldı. Şu ifadeler kullanıldı. Mevlid Kandili'nin manevi iklimini yaşadığımız bu mübarek gecede Sultan Alparslan'ın 1064'teki fethiyle Anadolu'daki Türk İslam tarihinin kapısını aralayan hani de eşsiz bir eseri gün yüzüne çıkardık. Selçuklu mezarlığında üzerinde kufi hatla Hz. Muhammed isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli bir taş bulduk. Merkezindeki 8 köşeli yıldız biçiminde bir motifin etrafındaki yazı kuşağında Hz. Muhammed ismi 3 kez görülüyor. Bir Selçuklu kümbetine ait olduğu değerlendirilen bu eser, ecdadımızın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu derin muhabbetin nişanesidir. Anadolu'daki ilk Türk İslam mezarlığı yapılan açıklamaya göre bulunan bezemeli taş 51'e 21 santimetre ölçülerinde mezarlıktaki Selçuklu kümbetlerinden birine ait mimari parça olduğu değerlendirilen eser, Ani'nin Türk İslam kimliğini, dönemin inanç dünyasını ve mezarlık kültürünü yansıtan önemli bir arkeolojik belge niteliği taşıyor. Kazılarda elde edilen veriler, Ani'deki Selçuklu mezarlığının Anadolu'nun ilk Türk İslam mezarlığı ve ilk Türk şehitliği olduğunu ortaya koyuyor. Ani, ilk fetih camisi, ilk cami ve ilk mescit gibi eserleriyle de Anadolu Türk İslam medeniyeti açısından ayrı bir önem taşıyor.

0: Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı ifade edildi. Hava durumunun ayrıntılarına önümüzdeki dakikalarda bakacağız ama şimdi yol durumuyla karşınızdayız.
1: Yol durumu.
0: Evet, yol durumuyla karşınızdayız. İlk olarak her zaman olduğu gibi İstanbul'un trafik yoğunluğuna göz atıyoruz. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an için %54 seviyelerinde görünüyor. D100 Florya Sefaköy yönünde araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Bölgede trafik yoğunlaşmaktadır uyarısını görüyoruz. Bir diğer uyarı da...

D100 Sefaköy Çoban Çeşme yönünde orta şeritte trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Bölgeye ekip sevk edildi. Yine uyarısı yapılmış, geçmiş olsun diyelim. Umarım ciddi bir durum yoktur ve diğer bölgelere göz atalım. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere. Ankara Niğde Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu bölgesinde yine yol yapım çalışmaları devam etmekte. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri arasında. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde, Ulukışla Pozant yolunun 36 ila 39, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun Mekece Bilecik istikameti 2 ila 4. kilometrelerinde, Altköy Refahi Erzincan yolunun 8 ila 9, Kars Kazman yolunun 8 ila 12, Giresun Gümüşhane il sınırı Kürt'ün Torul yolunun 45. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir uyarısı yapılmış. Bize yolda kulak veren tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir eser arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.

Evet, saatlerimiz 8:52'yi gösteriyor değerli dinleyenlerimiz. Güne merhabaya devam ediyoruz. Gelen mesajlara göz atalım. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Kırıkkale'den Ahmet Ali Zahit bizlere ulaşmışlar efendim. Efendim bakıyoruz başka bir dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar. Biz de Mevlid Kandilini Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nde kıldık, kutladık. İyi ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz elhamdülillah demişler. Uzun Mehmet Camii'nin fotoğrafını da bizlerle paylaşmışlar. Zonguldak'tan herkese selam ve dua ile Tuğçe Kumsal Hanım Efendi mesajlarını göndermişler. Güzel bu cami fotoğrafıyla birlikte bir diğer dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar, Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Rabbim korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin inşallah demişler efendim. Mesaj gönderen tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kestel'e bağlı Dere Kızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesindeki Karapınar mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken

Bir diğer orman yangını ABD'den, alevlerden büyük kaçış başlığıyla karşımızda haber. ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan orman yangınında 61 bin dönümlük alan küle döndü. 87 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan orman yangınıyla mücadele sürerken felaketin yol açtığı zarar büyüdü. Yerel basında yer alan bilgilere göre yangında küle dönen alanın boyutu yaklaşık 61 bin dönüme ulaşırken 42 bin bölge sakinine derhal tahliye uyarısı yapıldı. Alevlerin giderek daha geniş bir alana yayılması nedeniyle 45 bin kişiye ise tahliyeye hazır olma çağrısında bulunuldu.

Üniversitelerde kayıt zamanı YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen öğrenciler için kayıtlar başladı. Kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanların gelecek yıl OBP puanları düşecek dendi. Yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre toplam 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşirken elektronik kayıtlar da dün başladı. Kayıtlar 26 Ağustos'a kadar sürecek. İşlemlerini üniversitelere giderek yapmak isteyen adaylar içinse yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos tarihinde sona erecek. Belirtilen süre içerisinde kayıt için başvuruda bulunmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar üniversiteye kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapmayı tercih eden adayların ise yerleştikleri üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve takvime göre işlem yapması gerekiyor. Bazı adaylar üniversiteyi kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayıp önümüzdeki yıl tekrar sınava girmeyi düşünüyor. Ancak yerleşip de gidilmediğinde gelecek yıl ortaöğretim başarı puanının OBP'nin yarı yarıya düşeceğinin unutulmaması gerekiyor. Bu durumda aday 15 ila 30 arasında bir puan kaybına uğrayabilir.

Yeni Zelanda'da çocuklara sosyal medya yasağı. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı ve teknoloji şirketlerine çocukların çevrim içi güvenliği konusunda yeni yasal yükümlülükler getirmeyi öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Başbakan Christopher Luxon'un sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere bağımlılık yapan teknolojilere ve henüz başa çıkmaya hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını kaydederek, bunun aile yaşamı, ruh sağlığı, uyku ve eğitim üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. Luxon, çocukların sosyal medya kullanımını takip etme konusunda ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu ancak sosyal medya şirketlerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da benzer kararlar alarak sosyal medya yasağını uygulamaya başlamıştı.

Ebeveynlere telefon bağımlılığı uyarısı. Ebeveynlerin çocukların yanında uzun süre telefon kullanmasının çocukların dil ve bilişsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. 747 Norveçli çocuğun 5 yaşından 8 yaşına kadar 3 yıl boyunca takip edildiği araştırmada evde yoğun telefon kullanımının çocukların kelime dağarcığı gelişimini yavaşlattığı tespit edildi. Araştırmada ebeveynleri günde yaklaşık 4 saat telefon kullanan çocukların dil derslerindeki notlarının ebeveynleri günde 1 saat telefon kullanan çocuklara göre 2,5 puan daha düşük olduğu

olduğu belirlendi. Uzmanlar, çocukların gelişiminde yalnızca kendi ekran kullanım sürelerinin değil, ebeveynlerin telefonla geçirdiği zamanın da önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların dili ve sosyal becerileri büyük ölçüde yüz yüze iletişim yoluyla geliştirdiğini belirten uzmanlar, ebeveynin fiziksel olarak çocuğun yanında olsa bile dikkatini telefona vermesinin iletişimi zayıflattığı ifade edildi. Teknolojinin ebeveyn-çocuk etkileşimine müdahale etmesi ise technofriends olarak tanımlanıyor. Özellikle ilk 5 yılın beyin gelişimi açısından kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ailelere çocuklarıyla daha fazla konuşmaları, birlikte kitap okumaları, hikaye anlatmaları ve oyun oynamaları çağrısında bulundu. Sofra, oyun ve uyku öncesi gibi ortak zamanlarda telefon kullanımının sınırlandırılmasının çocukların gelişimi açısından önemli olduğu vurgulandı. Evet, WhatsApp hattımıza gelen mesajlara göz atalım tekrar araya gitmeden önce. Bursa'dan selam ve dualar demişler. Afra Nur Deker bizlere ulaşmışlar. Çaycuma'dan Ayşenur'dan Gemeç, hayırlı sabahlar arkadaşlar diyerek yine mesajlarını göndermişler bizlerle. Sakarya Arifiye ilçesinde Osmanlı Camii'nde toplandık. Herkesin Mevlid Kandili mübarek olsun demişler efendim. Sakarya'dan bizlere ulaşmışlar. Bir diğer dinleyicimiz, Akra dinleyicilerine Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun, kıymetli dinleyicilere selam olsun demişler bizlere efendim. Çok teşekkür ediyoruz gelen tüm mesajlar için. Ve şimdi bir müzik arası verelim tekrar. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude. Dünyanın işleri beyhudedir beyhude. Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Evet değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.07'yi gösteriyor. Güne merhabaya devam ediyoruz. Sonuna yaklaştık. Akramedya'ya göz atalım dilerseniz. Akramedya'ya sayfamızı açtığımızda bizlere slider'da Mekke'de tarihi imza, müminler ancak kardeştirler, sağduyulu ittifak çağrısı başlıkları karşılıyor bizleri. Ve hemen yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim bana bir salavat getirirse Allah Celle Celaluhu ona 10 rahmet eder. Hadis-i şerif Müslim'den paylaşılmış görsel olarak. Yukarıya baktığımız zaman akradaş olmak istiyorum butonu var. Oraya tıkladığımızda akradaş olmak istiyorum ekranında hemen aşağıda dinleyici desteği, dua desteği, içerik iyileştirme desteği, kariyerimle destek ve maddi destek başlıkları altından siz de göz atabilirsiniz. Ana sayfamıza geri dönelim. Önerilerimiz kısmı var hemen aşağıda. Önerilerimiz kısmında günün programları bölümü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, mevlidi, mevlid kandili söyleşileri, mevlid kandili sohbetleri, edebiyatımızda mevlid-i şerifler ve birçok yine burada önerilerimizi görebilirsiniz. Buradaki önerilerden sesli arşivlere, programlara buradan göz atabilirsiniz. Ve yine günün programlarında da günlük programlar, Akra'da yayınlanan günlük programlar yer alıyor.

0: Bir haftalık şekliyle yine buradan göz atabilirsiniz, dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hemen aşağı indiğimizde Kur'an-ı Kerim hatimleri bölümünü görüyoruz. Buradan Hatmi Şerif örnekleri, çeşitli karilerden Hatmi Şerif örneklerine yine buradan göz atabilirsiniz. Çeşitli kıraatlerden seçmeler sizleri karşılıyor olacak. Bir aşağı indiğimizde Kur'an programları bölümü var. Ayetlerle peygamber hayatları, dört büyük halife, en güzel rehber, esmadan yansımalar, Esma-ül Hüsna, haber temalı ayetler, hüsnü kelam, İslam peygamberleri, Kur'an kıssaları, Kur'an muhafızları gibi birçok Kur'an programlarına, Akra'da yayınlanan Kur'an programlarına yine buradan göz atabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hemen aşağı iniyoruz hadis sünnet bölümünde. Hayatımıza en güzel örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet, İslam peygamberleri, onlar yıldızlar gibi. Peygamber Efendimizin duaları, Peygamber Efendimizin hayatı, Şemail-i Şerif, 40 hadis gibi birbirinden değerli yine birçok programa buradan göz atabilirsiniz. Hemen aşağı indiğimizde Sözün Özü Mahmut Esat Coşan'dan başlığını görüyoruz. Burada da hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın birbirinden değerli, kıymetli vecizlerini konu başlıkları halinde kategorize edilmiş bir şekilde yine buradan göz atabilirsiniz. Hemen aşağıda programlarımız bölümü var. Programlarımız bölümünde konu bazında tema olarak yine programlara ulaşabilirsiniz. İşte müzik, radyo tiyatroları, Kur'an-ı Kerim hatimleri, Kur'an programları, hadis-i sünnet gibi kategorize olarak işte sohbetler gibi birçok programa yine buradan göz atabilirsiniz. Aşağıya indiğimizde güncel haberler, dosyalar, görsel galeriler, özel paylaşımlara yine buradan göz atabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Sol tarafa baktığımızda sayfanın üst köşesinde yer alan 3 çizgiden sol tarafa göz attığımızda burada ana sayfa, medya, haberler, akra ve araçlar başlıkları yer alıyor. Araçlar başlıklarında kıble bulucu, Harem-i Şerif canlı yayını ve namaz vakitlerine yine buradan göz atabilirsiniz. Yine sol taraftan ana sayfadan haberler bölümünden örneğin seyahat kategorisine göz atalım birlikte. Seyahat sayfasını açtığımız zaman Konya'da 3 gün seyahat serüveni, Kapadokya gezi rehberi, Hint Okyanusu'nda bir İslam mirası, Penang 1 ve 2 şeklinde ayrı dosyalarda incelenmiş. Destanşehir Çanakkale gezi rehberi, Adıyaman'ın adacıkları Maldivleri andırıyor. Şanlıurfa'da gezilebilecek 10 tarihi mekan ve benzeri birçok özel noktaya değinilmiş görsel galeriler şeklinde de yine göz atabilirsiniz. Yine bir başka başlığa göz atalım, bir başka sayfaya, ana sayfada evet haberler kategorisinde örneğin püf noktası kategorimize göz atalım. Bu sayfayı açtığımızda klimalar nasıl daha tasarruflu kullanılabilir? Bir başlık, bir diğer başlık evde ısı tasarrufu sağlamanın 5 kolay yolu gibi. İşte 10 soruda uçak bileti ve seyahatle ilgili merak edilenler, sağlığa ve çevreye zararsız 8 doğal temizlik maddesi, çamaşır makinesini uzun ömürlü kullanmanın yolları, online check-in nedir, ne işe yarar, tahta kaşık kullanırken bu hataya düşmeyin gibi yine birçok püf noktası Akra Medya'da bu sayfada yer alıyor. Siz de dilediğinizce göz atabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Şimdi hava durumuna göz atalım birlikte. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeler şöyle: ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalış olacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. İstanbul

0: İstanbul 31, Çanakkale 35, Bursa 34, Kırklareli 33 derece. Ege bölgesinde Denizli 40, İzmir 36, Muğla 38, Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 36, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Konya 32, Eskişehir 34, Nevşehir 29 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 33, Düzce 34, Sinop 31, Zonguldak 29, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 31, Rize ve Trabzon 28, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Van 30, Kars 28, Malatya 35, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 38, Gaziantep 37, Mardin 35 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.09, 1 avro 56.10 liradan, altının gramı 7189 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, güne merhaba programının ardından devam edecek olan programları sıralayalım şimdi de. 9.30'da günün sohbeti hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin arkadaş seçimi. 9.50'de en güzel rehber, 10'da son peygamber ve İslamiyet, 10.15'te kulağınızdan gönlünüze programını dinleyebilirsiniz. 10.50'de Sesli Kitap Kuşağı okudukça sizlerle, 11.15'te Radyo Tiyatrosu, 12.15'te 90 Saniyede Edebiyat, 12.30'da Dosya Bir Tavsiye, 13'te Ana Haber Bülteni ile karşınızda olacağız, 13.30'da Ayetlerle Günün Duasını dinleyebilirsiniz. 14'te Haberler, 14.15'te Evlilik Okulu programı sizlerle olacak, evlilikte eğitim denkliği üzerine konuşulacak. Programda saat 15'te Hadisler Deryası, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen Hadisler Deryası sizlerle. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin adeti, sünnet-i seniyye başlıkları olacak. 15.40'ta hadislerle günün duası, 16'da haberler ve ardından Akra Mercek dinleyebilirsiniz. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları, 17.10'da ses, söz, sanat programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de Umman'dan İnciler, gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler, saat 22'de Şehri İstanbul programı sizlerle Akra'da olacak. Sizler için seçtiğimiz, derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir güne merhaba programının da sonuna geldik. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اَخَذَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنِّيَ الْمِيْسَاقَ كَمَا اَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ وَبَشَّرَ بِيَ الْسِيْهُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ وَرَأَتْ اُمُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَنَامِهَا اِنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ اَضَاءَتْ لَهُ كُسُورُ الشَّامِ. Taberani ve Ebu Nuaym rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Ebu Meryem el-Basani'den radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Ehezallahu azze ve celle minni el-Misak. Allah aziz ve celil olan Allah, çok izzetli, çok celalli, izzet ve celal sahibi olan Allah benden misak almıştır. Misak söz demek, anlaşma demek. Şöyle şöyle yapacaksın, tamam mı? Tamam. Buna ahdü misak etmek derler. Aslında misak bir şeyi sapasağlam bağlamak demek. Yani sözü bağlıyor, söylüyor, şunu şöyle yapacaksın diye vazifeyi belirtiyor. Allah-u Teala Hazretleri benden misak aldı, yani söz aldı, görevimi bildirdi, peygamberlik vazifemi ve onu yapacağıma dair benden söz aldı, bana talimat verdi. Tözaldı. Kema akaza minen nebiyyine misakahum. Evvelki peygamberlerden aynı şekilde söz almış olduğu gibi benden de söz aldı. Cenab-ı Hak tabi peygamberlerini görevlendiriyor, onlara talimat veriyor. Onlar da ona göre hareket ediyorlar. Eski peygamberlerden aldığı misakta, yani sözde bir husus daha var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yetişirse ümmetleri Peygamber Efendimiz'e tabi olsunlar diye de özel talimat var. Bütün peygamberlerden böylece ahd-i misak almış Allah-u Teala Hazretleri. Tamam, siz şimdi yaşıyorsunuz ama sizin nesilleriniz bu dini devam ettiren soylarınız, soplarınız, ileride ahir zaman peygamberinin çıktığı zamana ulaşan zamandaki nesillerinize söyleyin. O ahir zaman peygamberi geldiği zaman ona tabi olacaksınız. Tamam mı diye hepsinden ayrıca bir de Peygamber Efendimiz için misak almıştır Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Yahudiler Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi gelecek, şirki biz onunla yok edeceğiz diye. Halbuki geldi, geldiği zaman da bu sefer Yahudiliklerini bırakamadılar. Onların müşrik dedikleri, sizi yok edeceğiz dedikleri insanlar İslam'ı kabul etti. Bu sefer onları yok ettiler. Arabistan'dan sürdüler, çıkarttılar. Nasipsizlik.

Yani kibirden, dünya menfaatinden, hesaplardan Müslüman olamadılar. Ve beşşere biyel Mesihu İse bunu Meryem. Ve beni Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam gelecek diye müjdeledi. Benden sonra ahir zaman peygamber gelecek diye müjdeledi. Gerçekten İncil'de halen bu müjdeyi ihtiva eden cümleler var. O hakikat nuru gelecek, ben vazifeyi tamamlayamadım, o tamamlayacak diye böyle cümleler var. Bu cümleleri Hristiyanlar tevil ediyorlar. Cebrail gelecek vesaire gelecek. Cebrail falan gelmeyecek işte. Cebrail'in gelmesi ayrı, gelir gider. Cebrail melek her zaman gelir gider. Ahir zaman peygamber gelecek. Onu anlatıyor İsa aleyhisselam. O hakikat nuru gelecek diye. Ama bazı papazlar onun peygamber efendimize delalet ettiğini, onu gösterdiğini, ona işaret ettiğini anlayıp Müslüman olmuşlardır. Tarihte pek çok papaz o şeyden sonra Müslüman olmuş. Yani İsa aleyhisselam, ben henüz vazifeyi, bütün vazifeleri tamamlayamadım. Benden sonra ahir zaman peygamber gelecek, görevi o tamamlayacak diye müjdelemiştir. Ayet-i kerimelerde de var. Saf suresinde ve izkale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikan lima beni yedeyim minet tevrat ve mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Ben Tevrat'ı tasdik edeceğim, Musa Aleyhisselam'ın üzerine indirilen Tevrat'ı tasdik edici bir peygamberim ey Beni İsrail. Ve benden sonra adı Ahmet olacak olan bir peygamberin geleceğini de size müjdeleyeceğim diye önceden söylemiş ve var bu bilgi. Hatta bütün eski kitaplarda var, Tevrat'ta da var. Ve Allah tarafından indirilmiş de sonradan bozulmuş olduğu anlaşılan kitaplarda da var. Mesela Budizm'de de var. Mesela Zerdüştilik'te de var. Ahir zamanda bir peygamber gelecek. Allah'ın çok sevgili bir kulu gelecek. Onun sıfatları şöyle olacak. Şurada doğacak. Buraya hicret edecek. İşte doğduğu yer dağlık bir yer. Gittiği yer iki dağın arasında bir ova diye. Böyle bilgiler var. Halen var kitaplarında. Ve bunları bir İngilizce eser toplamış. Fotokopilerini de almış kitapların. O kitapları sayfalarının resimlerini çekmiş, basmış. Bazı kitaplarda, İngilizce kitaplarda var. İsmini benim bildiğim kitaplarda var. Veraet ümmü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fî menâmihâ ennehu kharece min beyni ricleyhâ siracun edâet lehu kusuru şâm. Resulullah'ın annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi rüyasında gördü ki onun iki ayağının arasından bir kandil, bir ışık kaynağı çıktı ve etrafı öyle aydınlattı ki Şam'ın konakları bile aydınlandı o ışıktan. Hani Mevlid'de geçiyor ya, dedi gördüm ol Habib'in anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi, ber kurup çıktı evimden nagihan, göklere dek nur ile doldu cihan. Evimden bir nur çıktı evladım doğacağı zaman, bütün cihan nura gark oldu. Yani Süleyman Çelebi buradan almış. Yani sağlam kaynaklardan almış bilgileri. Evet. Er-Raculu ala dini halilihi fel yanzur ahadukum men yuhal. Tirmizi ve Ebu Davud rahmetullahi aleyhima. İki mühim hadis aliminin rivayet ettiği ve hasen hadis olarak kaydettiği bir hadisi şerifi okudum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretleri buyuruyor ki bu hadisi şerifinde Er-Racülü ala dini halilihi. Adam arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşının dindarlığı ona etki eder. Nasıl yol tutturmuşsa arkadaşı, arkadaş arkadaşa etki yapar. Efendim, arkadaşı dindarsa o da ibadetleri onunla beraber kolay yapar. Arkadaşı fasıksa bunu fıskı fücura sürükleyebilir. Efendim, arkadaşı riyakarsa buna riyayı bulaştırabilir, hoş, hafif gösterebilir. Edepli ise edebinden etki yapar, edepsizse edepsizliği tesir eder. Onun için demişler ki
misk dükkanına uğrayan, dükkandan çıktığı zaman üzerinde güzel kokular duyulur. Yani hiçbir şey sürmeseler bile dükkanın havasından dışarı çıktığı zaman güzel kokar. Demirci dükkanına uğrayan da dışarı çıktığı zaman duman kokar. Koklandığı zaman duman kokar. Misk dükkanına uğrayan orada biraz bir şeyler ikram eder, almasa bile yine bir güzel kokuyla çıkar. Demirci dükkanına uğrayan bir yere sürünmemeye dikkat etse bile üstü başı kara olur veya ocaktan kıvılcım sıçrar, bir yeri yanar. Yani tehlikeli muhit insanı bazı zararlara uğratır. Güzel muhit insanı istifade ettirir. İyi arkadaş insana faydalı olur, kötü arkadaş insana zararlı olur. فَلْيَنْزُرْ اَحَدِكُمْ بِنَانَهُ sizden biriniz dikkat etsin, baksın. مَنْ يُخَالِفُ kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Arkadaşını iyilerden seçsin. İyi kimselerle arkadaşlık etsin. Çünkü kötü kimse ise o etki yapacak. O bakımdan arkadaş seçmeye son derece dikkat etmeliyiz. Kötülerle ahbaplığı kurmak sonunda farkına varmadan tamam ben biliyorum dikkatliyim dese bile bir yerde etkilenmek durumuna düşürebilir. Allah bize yardım etsin. Halimiz çok fena. Hep arkadaşlarımız iyi, salih Müslümanlar olsun. Çok zor. Bu asırda, bu devirde çok zor. O halde bulunduğumuz yerde iyi kimselerle arkadaşlık kurma, toplum oluşturma, beraber olma gayret etmeliyiz. Nereye giderseniz gidin, iyi insanları arayıp bulup tanışmalısınız, onlarla arkadaşlık etmelisiniz. İyi insan kim? Mümin insan. İyi insanın en başta gelen vazgeçilmez vasfı mümin olmasıdır. Mümin olmadıktan sonra onun gayri mümin, gayri müslim olması, müşrik olması mutlaka size zarar verir. Çok zarar verir ahbaplık ederseniz. Mutlaka iyileri arayacaksınız, bulacaksınız. Mutlaka onlarla bir toplum oluşturacaksınız. Mümkünse bir yer tutacaksınız. Mümkünse beraber namaz kılmaya çalışın. Allah cümlemizi her günahtan korusun. Her hayrı yapmaya muvaffak edesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka ente alimul hakim. Subhane rabbina rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hakka Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Hakka Suresini anlatacağız bugün. 52 ayetten oluşmakta. Adını başındaki hak, hukuk, hesap, her şeyin ortaya çıkacağı, gerçekleşeceği gün anlamlarına gelen El-Hakka kelimesinden alır. El-Hakka, önceden haber verilen bir sıkıntı veya musibetin başa gelmesiyle ilgili olarak kullanılır. Surede kullanımında da kıyamet günü kastedilmektedir. Ayrıca Hakka'nın ne demek olduğunu bildiren ilk ayetlerin ardından Semud ve Ad kavimlerinin helakine dair haberler yer almaktadır. Sure boyunca Semud, Ad ve Firavun kavimlerinin helaki, Sur, kıyamet ve hesap, sağ ve sol ehli ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğu anlatılmaktadır. Hakka suresinin son ayetlerinde Kur'an'ın korunanlar için bir öğüt, kafirlere ise bir iç yarası, bir hasret ve kesin bir gerçek olduğu vurgulanır. Yüce Rabbimizin ismini tenzih ve tesbih etmeyi, onu saygıyla anmayı emreden ayetle sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Rigal ve onun kabrinden çıkarılan altın dal. Abdullah bin Amr bin As der ki, Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Taif'e giderken bir kabre rastladık. Resulullah Aleyhisselam, bu kabir Ebu Rigal'in kabridir. Kendisi haremde bulunur ve onunla korunurdu. Haremden çıkınca kavminin uğradığı azaba o da uğrayıp öldü ve buraya gömüldü. Buna alamet de kendisinin yanına gömülmüş olan altından bir daldır. Kabri açarsanız onun yanındaki altın dala rastlarsınız buyurdu. Halk hemen kabri açmaya giriştiler ve altın dalı bulup çıkardılar. Ebu Rigal bu altın dala asa gibi dayanırdı. Bu dalın ağırlığı 20 rıtıldan fazlaydı. Rıtıl 12 ukiye, bir ukiyede 40 dirhem olduğuna göre altın dalın ağırlığı 1000 dirhemi aşıyordu. Rivayete göre Ebu Rigal, Semud kavminden olup Sakiflerin atasıydı. Ebu Rigal'in uğradığı azapsa şundandı. Salih Peygamber aleyhisselam onu Mekke tarafına zekat ve sadaka tahsildarı olarak göndermişti. Ebu Rigal, 100 koyunlu bir adamın yanına vardı. Ona, beni sana Resulullah gönderdi dedi. Adam, Resulullah'ın elçisi hoş geldi, safa geldi. İstediğini al dedi. Ebu Rigal sütlü koyunu aldı. Adam, o anasının ölümünden sonra sağ kalan şu çocuğundur. Onun yerine 10 koyun al dedi. Ebu Rigal, hayır dedi. Adam, 20 koyun al dedi. Ebu Rigal, hayır dedi. Adam, 50 koyun al dedi. Ebu Rigal, hayır dedi. Adam, şu sütlü koyundan başka koyunların hepsini al dedi. Annesiz kalan çocuk, o bir koyunun sütüyle beslenmekteydi. Ebu Rigal, hayır dedi. Bunun üzerine adam, eğer sen süt içmeyi seversen ben de severim diyerek ok çantasındaki okları yere serdi. Sonra da, ey Allah'ım sen şahit ol dedi. Yayına yerleştirip attığı bir okla Ebu Rigal'i öldürdü. Bunun haberi Allah'ın peygamberine benden önce erişmesin dedi. Salih peygamberin yanına varıp Ebu Rigal'in yaptıklarını ona haber verdi. Salih aleyhisselam ellerini göğe kaldırdı ve 3 kere ''Ey Allah'ım Ebu Rigal'e lanet et'' diyerek dua etti. Ebu Rigal'i öldüren Kays bin Aylanlardan Münebbih bin Hevazi'nin oğlu Sakif idi. Halid bin Velid'in Taiflilerle konuşmak isteyişi. Öncü birliği kumandanı Halid bin Velid, Taif kalesine yaklaşıp onlara yüksek sesle ''Ya sizden biri yanınıza dönünceye kadar emanda olmak üzere yanıma insin, kendisiyle konuşayım ya da aynı şekilde ben sizin yanınıza varıp sizinle konuşayım.'' diyerek seslendi. Taifliler ''Ey Halid, ne bizden senin yanına bir adam inecektir ne de sen bizim yanımıza geleceksin. Muhakkak ki senin sahibin bizden başka çarpışmayı iyi bilen bir kavimle karşılaşmamıştır.'' dediler. Halid bin Velid, Benim sözümü dinleyiniz. Yesrib'de, Hayber'de kaleler ve kuvvetlere sahip olanlar Resulullah Aleyhisselam'a teslim oldular, boyun eğdiler. Fedek'e bir tek elçi gönderildi. Onlar da onun hükmüne boyun eğdiler. Ben size Kurayza Yahudilerinin günlerce kuşatıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselam'a nasıl boyun eğmek zorunda kaldıklarını hatırlatır ve sizi uyarırım. Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş, Hevazinleri de mağlup ve esir etmiş bulunmaktadır. Siz yeryüzünde ancak şu kalenizin içine sıkışmış kalmış bulunuyorsunuz. Çevrenizde bulunanlar da Müslüman olmuşlar, bırakılmışlardır dedi. Taifliler, biz dinimizden katiyen ayrılmayız dediler. Taiflilerin ok yağdırmaları ve karargahın başka bir yere değiştirilmek zorunda kalınışı. Peygamberimiz Aleyhisselam askeri bir birlikle birlikte ilerlemeye devam ederek Taif'in yanı başında bir yerde konakladı ve ordugahını orada kurdu. Amr bin Ümeyyetü'd-Damri der ki, Taif'te konakladığımız zaman Allah bilir ki Taifliler üzerimize çekirge sürüsü gibi ok yağdırdılar. Onlardan kalkanlarımıza korunmaya çalıştık. Hatta Müslümanlardan bazıları yaralanarak şehit oldular. İslam ordugahı Taif surlarına çok yakındı.

0: Taifliler çıkıp Müslümanları oka tutuyor ve hemen geri dönüp kapılarını kapatıyorlardı. Müslümanlarsa onların surundan içeri girmeye güç yetiremiyorlardı. Ebu Mıhçan'ı kale üzerinde kargı gibi uzun okları atar ve attığını boşa gidermezken gördüm. Resulullah Aleyhisselam Hubab bin Münzir'i yanına çağırdı ve ona ''Şu kavimden uzakça ve yüksekçe bir yer araştır bul.'' buyurdu. Hubab bin Münzir kariyenin dışında Taif Mescidi'nin bulunduğu yere kadar gidip geldi ve orasının karargah edinilmeye elverişli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam ordugahı oraya, yani halen Taif Mescidi'nin bulunduğu yerin yanına kaldırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunan iki zevcesinden biri Hazreti Ümmü Seleme, diğeri de Hazreti Zeynep'ti. Onlar için de iki çadır kuruldu. Peygamberimiz Aleyhisselam namazlarını bu iki çadır arasında kılar ve orada otururdu. Sakifler Müslüman olduktan sonra Amr bin Ümeyye bin Vehb bin Muattib bin Malik, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yere bir mescit yaptı. İşte Sariye diye anılan mescit budur. Rivayete göre bu mescitte Sariye direk vardır ki Allah'ın her günü güneş doğarken ondan bir ses işitilir. İşitilen bu sesin Allah'ı tesbih olduğu sanılırdı.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine yeni bir dinlendiren musiki programında birlikteyiz. İlk eserimizi dinlemeye başlayacağız ama öncesinde biraz kelam edelim istiyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor ki bütün yerler, gökler ve içindekiler Rabbimizin lütfu olarak insanoğlunun hizmetine, faydalanmasına verilmiştir. İnsan her şeyiyle hazır bir aleme getirilmiş ve kendisine üstün kabiliyetler, geniş yetkiler verilmiştir. Bütün bunların sonucunda da kendisinden iki büyük vazife beklenmektedir. Bu vazifelerin birincisi kainattaki bunca rahmeti görüp, hikmeti anlayıp sahibini tanımak, ona teslim ve emirlerine tabi olmaktır. İkincisi de bu teslimiyetin bir sonucu ve aklı selimin gereği olarak canlı cansız tüm varlıklara edeple muamele etmek, yaratılış hedefine uygun kullanarak şükretmektir. Değerli dinleyenler, ilk eserimize geçelim hemen bu sözlerimizin ardından. Mehmet Emin Ay'dan dinleyeceğiz. Kul Oldum, Ben Kul Oldum eseri dinlemeye başladınız bile.

Gel meclisi uşşaka tarem ola ahzarın. Cürayi muhabbet hiç mest ola dilü canın. Bu meclise gam gelmez, erbabı elem görmez. Sümbülleri hiç solmaz bu bağ gülistanın. Her demde rıza gözle, mana erini özle. Daim arayıp izle, ta arş ola seyranın. Bu meclise gam gelmez, erbabı elem görmez. Sümbülleri hiç solmaz bu bağ gülistanın. Fatih Koca'dan dinliyoruz. Gel meclisi uşşaka.

Dinlendiren Musiki programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Kıymetli dostlar, sıradaki eserimize devam edelim. Bülent Yetiş'ten dinliyoruz. Mestu Hayranım eserini dinleyeceğiz.

Kur'an-ı Kerim bize bir zahir nurdur, bir zikri hakimdir, o en doğru yoldur. Şimdi de Enes Atlı'ya kulak veriyoruz.

0: Dinlendiren musiki.
1: Mesut Zerenüs ve Pir Hüsamettin Sokağı'nın dervişlerinden bir eserimizi, programımızı sonlandırıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere, Hakk'a emanet olun. Hakk'ı zikreder aşık olanlar eserini dinliyoruz.

bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması bile ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için, çünkü onu seven, onun halini alacak. Onun halini alabilirsen, sevginde sadıksın. Halini alamadıkça, sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyor, dünyanın nesini istersen vereceğim, altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmiş. Öyle olduğu halde, bir gün çok kolayım. Sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, aklın tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3 gün, 5 gün bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır bu nedir? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli okuyanlar. Hatırlayacaksınız, dünkü bölümde peygamberler peygamberinin el-emin sıfatıyla meşhur olduğu dönemlerdeydik. Vaktiyle ak bir cevherken kara taşa dönüşen kıymetli taşın, şehrin karışmasına fırsat vermeden suhuletle yerine yerleştirilmesini okumuştuk. Ve son olarak Mekkelilerin, Hazreti İbrahim soyundan gelen Mekkelilerin unutma hatasına düştükleri inançlarında kalmıştık. 15. bölüm.

0: Bunlardan, bu gibilerden bazen güneşle doğmak üzere bulunan güneşler güneşinin çakıntılarına bakıp topyekün kainatın bir azim zuhura karşı bekleme halinde bulunduğunu sezenlerden biri Kızıldeve'nin süvarisidir. Kusbin Saide. Yat kabilesinin yücesi Kusbin Saide belki 100 yaşına ayak basmak üzere, belki 100 yaşını da aşkın bir ihtiyar. Allah Resulü'nün tenhalarda ve izbelerde hudutsuz sükunet koridoru boyunca yürürken kendisine meçhul istikametler ve ağızlardan ismiyle hitap edilmeye başladığı günler. Kusbin Saide'nin de dillere destan meşhur hitabesini Suku Ukaz'da okuduğu demlere rastlar. Renk renk insanın çizgi çizgi bir cümbüş içinde fıkırdadığı panayır yerinde, kızıl tüylü bir deve üstünde ihtiyar bir insan peydahlandı. İri gözleriyle ufukları süzen genç ve dinç devenin üstünde, gözleri çukura kaçmış ve içinin ufuklarına dalmış yaşlı ve iki büklüm süvari. Süvari söze başladı. Kalplerde tülbentle parlatılmış bir ayna gibi derin sükut. Hikmet çağıldıyor. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi silinip gider. Olayların ardı arkası kesilmez, hepsi birbirini kovalar. Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz, gökte haber, yerde ibret alınacak işaretler var. Yeryüzü bir büyük divan, gökyüzü bir yüksek tavan, yıldızlar yürür, sular durur, gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar, yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi içinde bulunduğumuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır, gölgesi başımızın üstünde. Ne mutlu o kimseye ki ona iman eder, o da kendisine hidayet. Ona isyan ve düşmanlık edecek olana da eyvah. Ömürleri gafletle geçen topluluklara eyvahlar olsun. Ey insanlar! Hani ya babalar, dedeler, atalar? Nerede soy, sop? Hani ya süslü saraylar ve mermer binalar yükselten Ad ve Semud milletleri? Hani ya dünya varlığından gururlanıp da ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar zenginledikçe kuvvet ve kudretçe sizden çok üstündüler. Ne oldular? Toprak onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile eriyip gitti. Çatıları yıkılıp süpürüldü. Şimdi onların mekanlarını köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fani, baki olan Allah. Ortaksız ve benzersiz, mutlak bir Allah. Tapınılacak ancak O, doğmuş ve doğurmuş olmaktan münezzeh Allah. Evet, evet olup bitenlerde, gelip geçenlerde bize ibret olacak çok şey var. Ölüm bir ırmak, girecek yeri çok ama akacak yeri yok. Büyük, küçük, hep göçüp gidiyoruz. Herkese olan size ve bana da olacaktır. Kısas-ı Enbiya ismiyle İslam'ın en makbul eserlerinden birini kaleme almış olan Ahmet Cevdet Paşa'dan üslubunu mümkün olduğu kadar az örseleyerek aldığımız bu parçaların ruhunu belirttiği hitabe dünya kaldıkça kalmak değerinde. Fakat insanların özürsüz gafletinden bahseden kızıl tüylü devenin süvarisini o dakika içine almış bu defa özürlü öyle bir gaflet vardır ki insana gökler dolusu hüzün verse yeri. Kızıl tüylü devenin süvarisi o muazzam hitabesini verirken kendisini dinleyenler arasında işaret ettiği peygamberin, peygamberler peygamberinin bulunduğundan gafildir. Evet o Allah'ın sevgilisi o anda dinleyiciler arasında. Kızıl tüylü devenin süvarisi karşısında yer almış, Yağ Doymağı'nın yücesi Kus bin Saide'yi dikkatle dinliyorlar. ve bundan kızıl tüylü devenin süvarisi habersiz. Allah insanı hangi sınırlara kadar eriştiriyor da hangi sırrın eşiğinde çaresiz bırakıyor? Kus bin Said'e bir müddet sonra işaret ettiği peygamberin davet zamanına erişemeden ölecektir. Nasib'in hazin cilvelerinden biri ve yad oymağının yücelerinden başka biri. Huzura çıkıp İslamlığı kabul edecek ve arkasından kızıl tüylü devenin süvarisine ait bütün kabileyi imana çekecektir. Allah'ın sevgilisi bu toptan akış karşısında memnun olacaklar ve soracaklardır. Kus bin Said'i bilen var mı aranızda? Elbette ey Allah'ın Resulü diyeceklerdir. Bilmez miyiz? Biz hep onun izinde yürüyenlerdeniz. Allah'ın Resulü buyuracaklardır. Onun bir zamanlar Suku Ukaz'da bir deve üzerinde yaşayan ölür, fena bulur, olacak neyse olur diye okuduğu hutbe hiç hatırımdan çıkmaz. Birçok söz daha söylemişti. Hepsi hatırımda kalmamış olsa gerek. Ve mecliste bulunan Hazreti Ebu Bekir atılacaktır. Ey Allah'ın Resulü, ben de o gün aynı yerde hazırdım. Kus bin Said'in söylediği sözler kelimesi kelimesine hatırımda. İzin verirsen okuyayım. Ve Ebu Bekir, kızıl tüylü devenin süvarisine ait sözleri başından sonuna kadar aynıyla belirtecektir. Kus'un kabilesinden biri de ayağa kalkıp Allah'ın Resulünden izin alacaklar ve onun şiirlerinden birkaçını okuyacak. Bu şiirlerde Haşimoğullarından gelecek peygambere ait apaçık delaletler tütmekte. O zaman kainatın efendisi bu en güzel nasip içinde en büyüğünden mahrum kalan tevhid sahibi için şöyle buyuracaklar. Onun sonunu şöyle çerçeveleyeceklerdir. Ümid ederim ki Allah kıyamet gününde Kus bin Saide'yi ayrı bir ümmet olarak bana gönderir. Gerçekten alametler o kadar keskinleşmiştir ki güneşin doğmadan evvel pembe aydınlığı ufuklara binmiştir. Murakabe Bucağı, Hira Dağı. Artık Allah sevgilisinin yaşları 40'ına doğru ilerlemekte. Kendilerinin bunca tecelliye rağmen en muazzam, kainat çapında büyük ilahi bir devlete namzet bulundukları hakkında hiçbir peşin fikir ve tahminleri yoktur. Nitekim büyük tecelli ve memuriyet tebliğinin tesiri bizzat kendilerinde hiçbir şeyle nispet kabul etmez derecede çarpıcı bir hayret ve dehşet olacaktır. İşte 40. yaşlarında ayak basacakları nübüvvet ve ilahi memuriyet eşiğine doğru adım adım yaklaşırlar ve bazı esrarlı, hedefleri meçhul işaretlerden başka hiçbir delalete malik bulunmazlarken Allah'ın sevgilisinde taşkın bir yalnızlık ihtiyacı doğdu. Mekke yakınlarında Hira Dağı. Allah'ın sevgilisi için nübüvvetten evvelki şahıs hayatının istirak bucağı olarak yarattığı inziva kulesi. Birkaç yıl sonra Allah'tan nebilik fermanını telakki edecekleri bu dağda, kainatın efendisi önlerinde hiçbir yol gösterici bulunmadan ruhi ve manevi şahıs hayatlarını derinleştirmeye koyuldular. Müşfik ve mübarek zevceleri Hatice'nin hazırladığı zeytin ekmeğini alırlar, Hira dağındaki mağaraya çekilirler, bu mağara içinde buraya değil de ruhlarına kapanmış gibi günlerce kalırlardı. Murakabe demlerinde yine o afet, Mekke'yi sık sık yoklayan kuraklık ve kıtlık. Bu defaki pek büyük oldu ve en zengin aileler bile rızık korkusuna düştü. Hele sevgili amca Ebu Talip çoluk çocuğunu geçindirmekte aciz düştü. Allah'ın sevgilisi en zengin amcası Abbas'ın kapısını çaldı. Kardeşin Ebu Talip biliyorsun ki kalabalık bir aile sahibi, sofrasında birçok el var. Kıtlık yüzünden sofraları harap. Gel seninle ona gidip çocuklarından birer tanesini evimize alalım. Ferahlasın Ebu Talip. Gittiler ve ricalarını kabul ettirdiler. Kainatın efendisine ileride damadı, neslinin yürütücüsü, peygamberlik ilmi beldesinin kapısı, manevi emanet yolunun da ikinci kutbu Ali düştü. Ali henüz küçük bir çocuk. Murakabe ve deruni hayat devamda. Bu bakımdan kainatın efendisini ilahi memuriyetinin tebliğ anına kadar dış hayata davet edici vesileler hemen hemen mevcut değil. Ali'nin evlatlığa kabul edilişinden sonra bu gibi vesilelerden biri de köle Zeyd'in azat edilerek evlatlığa alınması oldu.
1: Okudukça eser çöle inen nur.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Seher, Kur'an'ın işaret ettiği vakitlerden biridir. Ve seher vakitlerinde istiğfar edenler diye hatırlatır insanı. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir çağrıdır.
1: Ekiyorum, suluyorum, bekliyorum ama içinde bir şey yeşermiyor.
2: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır der Rabbimiz. Ama evlat, çalışmak sadece elin işi değildir. Kalbinle çalışır ve bazen en çok orası yorulur.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir ve bu söz toprağa düşen ilk tohum gibidir.
1: Ben niyet ettim, çalıştım.
2: Dur evlat, niyet sadece başarmaksa o tohum sadece dünya için büyür.
1: Peki doğru niyet nedir?
2: Allah rızası ve emaneti doğru taşımak.
1: Ben ne ektim? Sabırsızlık ektin. Karşılaştırma ektin. Daha fazlası hırsa ektin.
0: Kur'an'da buyrulur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ama unutma, kalpte bir tarladır. Oraya düşen her şey büyür.
1: Ben sadece toprakla uğraşıyorum sanıyordum. Veya kendimi ekiyormuşum.
2: İşte asıl sır burada evlat. Ne ekersen onu biçersin, sadece tarla için değildir. Kalbine ne bırakırsan, hayat onu sana geri verir.
1: O zaman ben yanlış ekmişim.
2: Yanlış ekmek yoktur evlat. Yanlış fark etmemek vardır.
0: Allah'ın rahmeti için Kur'an şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve yağmur bu ayetin dünyadaki karşılığı gibidir.
1: Ben yeniden başlayabilir miyim?
2: Kapı kapalı değildir evlat. Sadece yön değiştirmen gerekir.
1: Bu sefer sabır ekeceğim, şükür ekeceğim ve niyetimi düzelteceğim.
2: O zaman toprak da değişir, hayat da.
1: Ben toprağa bakıyordum. Oysa kalbime bakman gerekiyormuş.
0: Ve unutma, ne ekersen onu biçersin sadece bir atasözü değil, bir sünnetullah'tır. Yani hayatın işleyiş yasasıdır.
2: Evlat, dünya tarladır. Ama hasat, kalbin hangi yöne eğildiğindedir.
0: Ve her gün görünmeyen bir nida sorar. Bugün kalbin ne ekti?

0: irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, Söz, Sanat. Salı ve Cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocuklar da depresyona girebiliyorlar. Neden girebiliyorlar? O yapılarına rağmen, o saflıklarına, temizliklerine rağmen, eğer ihtiyaçlar tam olarak yerine gelmiyorsa, ihmal edilmişlikler varsa, o zaman çocuklar da depresyona girer. Bu tabii dış şartlar, bir de iç şartlar, eğer buna da uygunsa, yani böyle bir yatkınlık da varsa, çok çocuk gördük depresyonda olan, evet. Ya da depresif belirtiler taşıyan, yani tamamen hani böyle depresyon teşhisi konulmayacak kadar yavaş yavaş oraya doğru giden, bu konuda sinyal veren çocuklar çok gördük. Neden? Çünkü çocukların da sorumlulukları ağır günümüzde. Evet. Ödevleri çok fazla. Bizim kontrol edemediğimiz bir sürü şey yaşayabiliyorlar. Sınıfta, evet, arkadaşları tarafından alay edilebiliyor, dışlanabiliyor ya da öğretmeninin haksız davranışlarına maruz kalabiliyor. Bir sürü şey olabiliyor ya da kardeş gelebiliyor, bununla beraber içine kapanabiliyor ya da bir ev değişikliğiyle bütün dünyası farklılaşabiliyor, taşınmayla bütün arkadaşları değiştiği için. Bunların hepsi çocukları etkileyebiliyor. Bebeklikten başlarsak eğer, çocuğun en büyük ihtiyacı ona bakan şefkatli, merhametli birisi. Mesela 6 aylık bebeklerle yapılan bir çalışmada anne ortadan kaybolduğunda bebeklerin depresyona girdiği görülmüş. Yani çok daha tepkisizleşmiş, hareketsizleşmiş, ağlama bile durmuş, yaşıyor yaşamıyor arasında bir hale girdikleri görülmüş. Yani o bakıcının varlığının yok olması. Ki bakıcı varken de eğer bakıcının, yani annenin ya da bakıcı her neyse, o kişinin depresyonda olması ya da çocukla yeterince duygusal temas kuramaması ya da hani böyle öfkeli bir ruh halinde olması, yeterince istememesi çocuğu. Mesela hani şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki çocuk uyandı. Onu beşiğinden alırken hani bir sevgiyle, güzel sözcüklerle almak var. Bir de tüh, niye uyandın? Biraz daha uyusaydın. Tabii ki hani evet, biraz daha uyumasını, gelişmesi açısından hepimiz isteriz. Ama hani oradaki o duygu farklı, ya da yatağına koyarken ya da altını değiştirirken ya da yedirirken. Hani böyle bir an önce çocuktan kurtulma, kaçma, o mesajı veriyorsa eğer anne, ya da dediğimiz gibi tam duygusal temas kuramıyorsa, o zaman ortaya çıkabiliyor. Ama bunlar tabii yine istisna durumlar. Çünkü o çocuğun dünyaya gelişiyle beraber, istenmemiş bile olsa bebek, onun varlığı annenin içine çok farklı bir merhamet koyuyor ve kendiliğinden doğal bir süreç gelişiyor zaten. Normal olarak böyle gidiyor ama dediğimiz gibi istisna durumlar söz konusu. İyi ilişki insanı tedavi eder. İyi ilişki iyi eder, kötü ilişki de kötü eder maalesef ki. Eğer çocuk iyi bir ilişkinin içerisindeyse, güzel bir iletişim varsa, başka bütün ihtiyaçlar çok iyi yerine gelemiyorsa bile, temel ihtiyaçları kastetmiyorum, evet, tabii. Yine de çocuk mutludur, iyidir. Belli bir özgürlük tanınıyorsa, belli bir hareket etme imkanı varsa, yani çocukça ihtiyaçlarını giderebileceği bir ortama sahipse, oyun oynayabiliyorsa, ki çocuklardaki en önemli belirtilerden bir tanesi depresyona girdiğinin alameti oyun oynamayı reddetmesidir. Yani onların dilleri, kendilerini ifade etme biçimleri oyundur. O yüzden oyun terapisinin çok önemli bir yeri vardır çocukla çalışmada, çocuk psikoterapisinde. O oyunun içerisinde siz çocuğu daha güçlendirebilirsiniz. Kendisini daha güçlü, daha başarılı hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yani çeşitli manipülatif yöntemlerle çocuğun kendilik algısını değiştirebilirsiniz. O kadar önemlidir oyun. Ve aynı zamanda onu anlamak için de çok önemli, yardımcı bir yöntemdir. Oyun içerisinde çocuğun ruh halini, evdeki iletişim tekniklerini, yöntemlerini, bir sürü durumunu anlayabilirsiniz. Yönelimlerini, birçok şeyini fark edebiliriz. Ama eğer çocuk oyun oynamıyorsa, durağanlaşmışsa, daha önceden ilgi duyduğu, zevk aldığı şeylere artık pek bir eğilimi yoksa, daha böyle bir yavaşlamışsa, hem düşüncesi hem davranışları bir ağırlık varsa, o zaman depresif bir süreçte olduğunun alametidir genellikle. Evet. Maalesef, evet, yani ihtiyaçları yerine gelmedikçe artık ümidi ve güveni azalıyor. Hani o ağlama daha çok hırçınlık ağlaması, mutsuzluk ağlaması şeklinde oluyor. Yoksa normalde bebeklerin hani bir ihtiyacını dile getirmek, evet, içindir. O ağlamaları bir sesleniştir adeta. Ama onunki mutsuzluktan ve sıkılmaktan kaynaklanan bir ağlamadır. Ve çocuklarda yine sıkılmak deyince depresyona sebep olan çok önemli faktörlerden bir tanesi sıkılmadır. Bu İmam Gazali Hazretleri'nin kitabında da geçen çok önemli bir konu. Yetişkinler için de böyledir. Eğer bir yetişkin bayağı bir süre işsiz kalırsa eğer, bu sıkılma yavaş yavaş ondaki ahlaki çöküşe de sebep olur. Huy değişikliğine sebep olur. Bakarsınız daha önce daha karakter sahibi, daha kaliteli dediğimiz bir insanda çok daha zayıf özellikler görülmeye başlanır. Yani insanların arkasından çekiştirmek, ne olmuş ne bitmiş bunlara fazlasıyla merak duyması, hani o yetişkin insandan beklenmeyen, evet, daha önce yapmadığı şeyler, yani ahlaki bozukluklar ortaya çıkabilir. Çocuklarda da fazla boş kalmışsa eğer çocuk, depresif belirtiler ortaya çıkar, hırçınlık ortaya çıkar, sinirli davranışlar ortaya çıkar. O yüzden çocukları hiç boş bırakmamak, evet, gerekiyor. Yani bu boş bırakmama onun duygu dünyasını, düşünce dünyasını doldurmak anlamında. Yani bazen hani bunun adı eğlenmek, enerjisini atmak, spor yapmak, hareketli şeyler yapmak. Yani zihinsel ihtiyaçlarını ve zihinsel uyaran sağlamak da bunlardan bir tanesi sadece. Yoksa sadece derslerle doldurulduğunda ya da sürekli hani zihnini aktif etmesi gereken şeylerle doldurulduğunda, bu da tabii ki çocuk için çok yorucu. Biz yetişkinler için aslında durum nasılsa onlar için de öyle. Biz kendimizi bu dünyada ne kadar işe yarar hissediyorsak, ne kadar başarılı hissediyorsak o kadar mutlu oluruz. Onların da evde hani bir işlerin ucundan tutması ve kendilerini başarılı hissetmelerini sağlamak önemli. Yani varlıklarını önemli hissetmek adına. Hatta çocuk oyunlarının temel mantığı da budur. Yani çocuğun kendisini başarılı hissetmesi bir şeylerde ve mutlu hissetmesi. Diğer bir ihtiyacı da eğlenmesidir. Yani eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesi, o hani gülme kaslarının çalışması. Bunları yaptığımızda, yani hani illaki oturup hep oyuncaklarla oynamak şeklinde değil, normal yaşantının içerisinde çocuğa ufak sorumluluklar vererek ya da hani bir hayal dünyasına sokarak onu farkında olmadan oyun oynayabiliriz. Yani oradaki mantık şu olmuş oluyor. Çocuğu kendi dünyamızın içine almış oluyoruz. Dışarıda bırakmıyoruz. Hadi git sen şimdi oyuncaklarınla oyna değil de. Çünkü çocuk hani bazen bunu yapabiliyor, bazen de illa bir oyun arkadaşı istiyor. Ona da hani onun yapabileceği ufak tefek alet edevatla bunu yapabiliriz. Ki mesela hani Montessori tekniğiyle çalışan anaokulları var. Hani onların iddia ettikleri şeyin mantığı da şudur. Adeta çocuklar orada küçük işçiler gibidir. Hani Montessori yöntemi uygulanan anaokullarını gezdiğinizde görürsünüz. Ufak ütü masaları, ufak çamaşır asma şeyleri. Yani adeta küçük küçük mutfaklar, çekiç, çivi. Hani normal bir insan neleri yapabiliyorsa, yetişkin bir insan, onlara da hani tehlikeli olmayacak şekilde, güvenli bir şekilde onlar yaptırılır. Yani hayatın içindeki şeyler adeta malzeme olarak, evet, kullandırılır. Benim en çok gördüğüm sebep genellikle birdenbire anneden ayrılmak. Yani sevdiği bir yakınından ayrılmak. Bu ölüm şeklinde olabilir ya da birden bir yere gitmek şeklinde olabilir. Mesela öyle bir vakam olmuştu. Anne baba Ümre'ye gidiyorlar ve çocuğa bunun açıklamasını yapmıyorlar. Henüz zaten küçük, hani çok anlamaz gibilerine geliyor. 4 yaşındaydı çocuk. Ayrılmayı şimdi 3 yaşına kadar çocuğun birebir ilgiye ihtiyacı var. 3 yaşına kadar çocuk anne gittiğinde bir daha gelmeyeceğini düşünebilir. Bir daha döneceğini, o şey henüz oluşmamıştır, o soyut düşünce. Ama o yaştan sonra anlayabilir. Çocuğa güzel bir şekilde anlatıldığında, biz buraya gideceğiz, burada şu kadar kalacağız, İşte akşamları seni hani şu kişi uyutacak, şu kişi sana bakacak gibi çocuğu hazırlamak daha doğru. Yani işte sana şuradan şunu getireceğiz, oradan seni telefonla arayacağız gibi. Hani çocuk güzelce hazırlanırsa ve bırakılan kişi de alışkın olduğu bir kişi ise çok fazla bir zorlanma olmaz. Ya da mesela hani annenin ameliyat olması gerekiyor, uzun süre hastanede kalıyor. Bu durumlarda işte önceden mümkün olduğunca anlatmak, bahsetmek, hazırlamak gerekiyor. Ve o süreç esnasında da hani mümkün olduğunca görüşmek. Mesela bu vakada çocuk telefonla görüşmeyi reddediyor. Görüşmek istemiyor. Oyuncaklarıyla tamamen arasına bir set çekiyor. Hiç oyun oynamak istemiyor ve uygunsuz yerlere dışkısını yapıyor. Donuk bir yüz hali oluşuyor.

0: düşmüştü. Bütün bunların hepsi 15 gün içinde olmuştu. Geldiklerinde de yaklaşmak istemiyordu anneye. Onun sıcak yaklaşımını kabul etmiyordu. Adeta küsmüştü. Şimdi her çocuk böyle olmaz. Yani aynı olayı yaşayan her çocuk bu şekilde olmayabilir ama olabilir de. Hani az çok çocuğumuzu biliriz. Bazı, yani bebeklikten itibaren aslında çocuk kendisiyle ilgili sinyallerini veriyor. Bazı çocuk etrafında olan bitenlere çok fazla duyarlı olabiliyor. Çok fazla haberdar olabiliyor. Ona göre duygusal hassası oluyor. Yani hani anne biraz yüzünü ekşitse hemen ağlayabiliyor. Başka bazı çocuk bakıyorsunuz öyle olmuyor. Daha pişkin olabiliyor. Daha kolay tolere edebiliyor. İşte burada çocuğumuza göre onu ayarlamak, hazırlamak gerekiyor. Tabii o ilk başta bir ümit ediyor. Ha geldi, ha gelecek. Bakıyor ki gelmiyor. Gelen yok, giden yok. Gitgide ümidi azalıyor. Ondan sonra da bir küskünlük başlıyor. Evet. Başında güven oluşturmak. O ilk iki yıl mümkün olduğunca temel ihtiyaçlarını vaktinde, güzel bir şekilde, sabırla karşılayarak o anne çocuk güven ilişkisini iyi oturtmak. Yani bağlanma duygusunu, yakın ilişkiyi çok iyi oturtmak. Sonraki yıllara da çok iyi bir sermaye hazırlamış oluyor. Ama sonraki ayrılıklarda da tabii bunu iyi ifade etmek gerekiyor çocuğa. Ve dediğimiz gibi mesela eğer bunu kaldıramayacağını düşündüğümüz bir çocuksa böyle bir ayrılığı mümkün olduğunca ertelemek. Şimdi şöyle, eğer annenin yerine geçecek kişi, bakacak olan kişi, çocuğun alışkın olduğu kişi ise, yani mümkünse bebekliğinden itibaren o kişiye alışması çok iyi oluyor. Eğer ona alışkınsa, şefkatli bir bakıcıysa aslında çok bir problem olmayabilir. Yani illa anne bakacak diye bir şart yok. Sadece önemli olan bakan kişinin huzurlu, ruh sağlığı yerinde, mutlu ve çocuğu da mutlu edebilecek yapıda birisinin olması ve mümkün olduğunca da hani çok bakıcı değişmemesi. Hani ilk bir yaş en önemli dönem. İki yaşa kadar biraz daha, çünkü hani emzirme hala devam ediyor. Hala o bebeklik dönemi. Ama üç yaşa kadar yine de çocuğun teke tek ilgiye ihtiyacı var. O teke tek ilgi döneminde alternatif birisi destekleyebilir anneyi. Ya da hani bırakılabilir. Bunu tolere edebilir çocuk. Ama eğer böyle çok ani kaçma şeklinde bırakmalar olmuşsa, biraz travmatik olmuşsa yani, o zaman çocuğun bazen tolere etmesi daha zor olabiliyor. Bazen de buna alışabiliyor. Bazen de anneyi kullanma şeklinde olabiliyor bu. Mesela hani yaş ilerlemiş de olsa anaokuluna bıraktığınızda bakıyorsunuz 5 yaşında çocuk anneye yapışık gibi. Mesela bırakmak istemiyor. Halbuki o dönemde artık rahatlıkla ayrılabilir. Bağımlı bir çocuk olabilir ya da hani annenin sürekli onun, hani kullanmak kelimesi çok hoşuma gitmiyor çocuklar için, biraz böyle irite edici geliyor ama böyle durumlar da olabiliyor. O yüzden hani annenin bu konuda kendi güvenli olması lazım ve bıraktığı kişiden de emin olması lazım. Mesela 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuk günde 1 saat 2 saat anneden ayrı durabilir, başka birisiyle durabilir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki,

0: Ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, bir mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın, Allah'ın arzında otlasın, ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şüphesiz sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içme nöbetine dokunmayın demişti. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Ona bir kötülük dokundurmayın, sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve devirip öldürdü. Derken o dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Yine de onu öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın, artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Derkenar, diğer adlarıyla haşiye, hamiş, kenar notu, bir metnin kenarına düşülen, açıklayıcı, tamamlayıcı ya da eleştirel notlara verilen addır. Klasik anlamda derkenar, özellikle el yazması eserlerde, sayfanın boşluklarına küçük harflerle yazılan ve metni açıklamayı, eksik kalan noktaları tamamlamayı amaçlayan notlardır. Bu gelenek, İslami yazma kültüründe oldukça yaygındır. Alimler ve okuyucular, okudukları metin kenarına kendi yorumlarını, itirazlarını ya da ek bilgilerini yazarak metinle bir tür diyalog kurmuşlardır. Böylece bir eser sadece yazarın değil, onu okuyanların da katkısıyla zenginleşen, yaşayan bir metne dönüşmüştür. Zamanla derkenar kavramı yalnızca yazma eserlerle sınırlı kalmamış, modern okuma kültüründe de yerini korumuştur. Bugün bir kitabı okurken sayfa kenarına aldığımız notlar, altını çizdiğimiz ifadeler ya da metne düşülen kısa yorumlar da derkenar olarak adlandırılır. Hatta bu notların bir araya getirilerek bağımsız bir yazı haline getirilmesi de yine derkenar geleneğinin bir devamı olarak görülür. Derkenar en önemli özelliğiyle metni pasif bir şekilde okumak yerine aktif bir okuma süreci sunmasıdır. Okuyucu metinle ilişki kurar, sorular sorar, eleştirir, kendi düşüncesini ekler. Bu yönüyle derkenar okumanın aynı zamanda bir düşünme ve üretme eylemi olduğunu gösterir. Edebiyat dergilerinde de derkenar başlığı altında yayımlanan yazılar, bilinçli okurların ve eleştirmenlerin metinlere dair kısa ama yoğun değerlendirmelerini içerir. Bu yazılar çoğu zaman bir eseri yeniden düşünmeye, farklı açılardan görmeye imkan tanır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimizin bir gönüllere sürur veren hadisi şerifini söylemek istiyorum. Vedittü enni lakitu ihvani. Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz hani evvelin ilmini de biliyordu, sonrakilerin ilmini de biliyordu, Allah'ın bildirmesiyle vakıftı diyoruz ya, diyor ki Peygamber Efendimiz, keşke ben ihvanıma kavuşsam diye içim istiyor, seviyor, öyle sevdim diye söylemiş de, kalu ya Resulallah elesta ihvanek, biz senin ihvanın değil miyiz, kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah diye hayretle sormuşlar ashab-ı kiram. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Kale entüm ashabi, siz benim ashabımsınız. Ve ihvani kavmün yeci'ûne min ba'di. Benim ihvanım benden sonra gelen öyle kimselerdir ki, yu'minîne bi velem yerevni. Bana inanırlar beni görmeden. Onlar asıl benim ihvanımdır." diye böyle bizleri, yani kendisinden asırlar sonra gelmiş olan bizlere iltifat buyurmuş o hadisi şerifiyle. Onların böyle görmedikleri halde iman edip de böyle yolunca yürümelerinden duygulanmış da, ben de ah onlara kavuşsam diye Resulullah Efendimiz arzusunu ısrar eylemiş. Allahu Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini içimize yerleştirsin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber Efendimizin sünneti başımızın tacıdır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif bizim rehberimizdir. Çok önemli bu. Çok önemli. İleride karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onun üzerine ashab-ı kiram korkup telaşlanıp soruyorlar. Ondan kurtuluş nasıl olur ya Resulallah? Nasıl kurtuluruz o fitnelerden? Diyor ki Allah'ın kitabına ve benim sünnetime sarılmakla kurtulursunuz. Allah'ın kitabına yani Kur'an-ı Kerim'e ve benim sünneti senin yeme sarılmakla kurtulursunuz. Ciltlerle kitaplar yazılmış. Ciltlerle kitaplar tercüme edilmiş. Sapasağlam dinimizin aslını esasını öğreten. Onun için hiçbiriniz bacak bacak üstüne atıp da ben Kur'an'ı tanırım, başka şey tanımam diyen insanlara iltifat etmesin. Hiçbiriniz efendim ben Kur'an'ı kabul ederim ama sünneti tanımam diyen insana iltifat etmesin. Hiçbiriniz sünnete uymayan hali olan adama itibar etmesin. Sana bir yerden bir yangını tutuşturur, eten yanmaya başlar. Uğraş o zaman söndüreceğim diye. Salihlerle buluş. وَكُنُوا مَا الصَّادِقِينَ Sadıklarla ol. Salihlerle ahbaplık et. Allah'tan korkup da ahiretini kazanmak için ömrünü geçiren insanların yanında ol. Olur olmaz insana itibar etme. Bak bakalım nasıl yaşıyor adam. Bak bakalım yaşayışı İslam'a uygun mu yoksa lafı başka kendi başka mı? Oradan ölçmek lazım. İşte bu noktaya dikkat etmeyen insanlar İslamiyet'i kaybederler bugün. İslamiyet'i kaybederler.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran suresi 121 ila 148. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, hani vaktiyle sen Medine'de savaş için durulacak elverişli mevzilere müminleri yerleştirmek üzere ailenden sabah erkenden ayrılmıştın. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi bilendir. Hani Uhud gazvesinde sizden iki bölük Allah kendilerinin yardımcısı olduğu halde korkuya kapılıp ordunun iki kanadından geri çekilmeye niyetlenmişti. Halbuki müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıydılar. Muhakkak ki Bedir gazvesinde siz asker ve silah bakımından daha zayıfken Allah size yardım etmiş ve zafer vermişti. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki şükretmiş olasınız. O vakit sen Bedir'de müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetişmez mi diyordun. Evet, eğer sabreder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız ve bu arada onlar düşmanınız hemen üstünüze geliverirse Rabbiniz size nişaneli, özel işaretli, teçhizatlı 5000 melekle yardım eder. Allah bunu size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yapmıştır. Yardım, zafer ancak mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Bir de Allah bu yardımı size inkar edenlerin bir kısmının veya ileri gelenlerin başlarını kessin yahut onları perişan etsin de geri kalanlar umutsuzluk içinde geri dönsünler diye yaptı. Kullarımın işinden hiçbir şeyi sana ait değildir. Sen sadece tebliğ edici ve uyarıcısın. O Allah ya onların tevbelerini İslam'a girmekle kabul edecek veya zalim, müşrik olduklarından onlara azap edecektir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini lütfuyla bağışlar. Dilediğini adaletinin gereği olarak azap eder. Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Ribayı, faizi, hele de kat kat artırılmış olarak hiç yemeyin. Allah'ın azabından korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever. Ve yine onlar, çirkin bir iş işledikleri veya günahlarla kendilerine zulmettikleri zaman, Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlar ki? Bir de onlar, işledikleri günah ve hatalı işlerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı, Rablerinden bir bağışlanma ve alt tarafından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Ey müminler! Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Eğer siz Uhud'da yara aldıysanız, düşmanınız olan o kavim de Bedir gazvesinde benzeri bir yara almıştı. İşte biz o günleri bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet şeklinde insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ayırt edip ortaya koymadan, sabır ve sebat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz savaşıp ölümle karşılaşmadan önce ölmeyi, şehit olmayı temenni etmiştiniz. Oysa Uhud'da onu gördüğünüz halde seyirci gibi bakıp duruyordunuz. Muhammed sadece bir resuldür. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde eski dininize gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle ökçeleri üzerinde geriye dönerse, elbette Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükrü yerine getiren muvahhidlerin mükafatını verecektir. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm, vadiye yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ibadet ve itaatiyle, ahireti ve sevabını isterse, kendisine de ondan veririz. Böylece, şükrü yerine getirenleri fazlasıyla mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki, onlarla birlikte Allah erleri birçok cemaat savaştı da, Allah yolunda kendilerine gelen meşakkatlerden dolayı gevşeyip yılmadılar. Zayıflık gösterip boyun eğmediler. Allah sabır ve sebat edenleri sever. Onların bu anlardaki sözleri, "Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Savaşta ayaklarımızı sabit kıl, bize dayanıklılık ver ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle." demekten başka bir şey değildi. İşte bu yüzden Allah onlara hem dünya nimetini, mükafatını, hem de ahiret sevabının güzelliğini, cennetini ve nimetlerini verdi. Allah güzel hareket edenleri sever. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran suresi 121 ila 148. ayetleri dinleyenler.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Mevlid Kandili idrak edildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve şerif 1501. yıl dönümü olan 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü yani dün idrak edildi. Mevlid Kandili ve Rebiülevvel ayı vesilesiyle hazırlanan sohbet

0: Salavatlar, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayınlar bu mübarek zaman diliminin manevi atmosferi Akre dinleyicileriyle buluştu. Rebiülevvel ayı boyunca gerçekleştirilen yayınlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, örnek ahlakı ve insanlığa bıraktığı mesajlar üzerine sohbetlere yer verilirken, salavatlar, ilahiler ve manevi içeriklerle dinleyicilerin kandil heyecanına ortak olması sağlandı. Bunun yanı sıra hazırlanan belgesel ve söyleşilerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kesitler farklı yönleriyle ele alındı. Böylece Akra Medya, Rebiülevvel ayının manevi iklimine uygun şekilde takipçi ve dinleyicilerin istifadesine sunulan içeriklerle bereketlendi. Mevlid Kandili öncesinde akra.medya sosyal medya hesaplarında da bu mübarek gecenin manevi atmosferine yönelik özel içerikler takipçilerle buluşturuldu. Kur'an-ı Kerim meallerinden derlenen paylaşımlarla beraber hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan'ın kendi sesinden hazırlanan özel içeriklerin Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine dikkat çekildi. Kandil öncesinde yapılan bu paylaşımlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı, Allah'a kulluk, salat ve selamın önemi gibi temalara yer verilerek hatırlatmalar yapıldı. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat sona erdi. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kampanya belirlenen 8 milyar salavat hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya büyük ilgi gösterildi. Kampanyaya katılanlar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydederek toplam sayıya katkıda bulundu. Mevlid Kandili öncesinde ve kandil vesilesiyle salavat-ı şerife getirmenin faziletine de dikkat çekildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." Tirmizi buyurarak salavatın önemine işaret ediyor. Mevlid Kandili İskenderpaşa Camii'nde idrak edildi. Mevlid Kandili İskenderpaşa Camii'nde düzenlenen özel programla da idrak edildi. 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen program, akşam namazının ardından iftar yemeğiyle başladı. Salavatlar eşliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldı. Katılımcılar bu mübarek geceyi ibadet, salavat ve dualarla değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde mevlidler okundu, dualar edilerek manevi atmosfer yaşandı. Vatandaşlar Mevlid Kandili'nin manevi huzurunu hissetmek için camilere akın ederken aynı zamanda evlerinde de ibadetlerini gerçekleştirdi. Çocukların kişisel verileri için velilere tavsiyeler. Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi velilere çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesini önerdi. Öneriler şöyle: çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını, internet tarayıcısı ayarlarını ve uygulama izinlerini periyodik aralıklarla gözden geçiriniz. Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız. Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimliklerini gizleyebileceklerine dikkat çekerek çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız. Çocuğunuza kendisini rahatsız eden veya tehdit edebilecek kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Çocuğunuza karşılaştığı şüpheli içerik veya mesajları sizinle paylaşması gerektiğini belirtiniz. Açıklamada çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız. Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içeriklerle zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız. Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Siber zorbalık veya benzeri tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde ilgili kuruluşlardan destek alınız ifadeleri kullanıldı. Yeni Zelanda'da çocuklara sosyal medya yasağı. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı ve teknoloji şirketlerine çocukların çevrim içi güvenliği konusunda yeni yasal yükümlülükler getirmeyi öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Başbakan Christopher Luxon, sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere, bağımlılık yapan teknolojilere ve henüz başa çıkmaya hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını kaydederek, bunun aile yaşamı, ruh sağlığı, uyku ve eğitim üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. Luxon, çocukların sosyal medya kullanımını takip etme konusunda ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu ancak sosyal medya şirketlerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da da benzer kararlar alınarak sosyal medya yasağı uygulanmaya başlamıştı. Sürekli başı eğik telefon kullanımı boyun ağrılarını artırdı. Cep boyun terimi insanların telefon ya da tablet kullanırken öne eğilen duruşunu tanımlıyor. Bu nedenle boyun fıtığı vakalarının duruş ve omurga bozukluğunun arttığı bildirildi. Günümüzde cep telefonu ve tablet kullanımının yan etkisi olarak boyun sorunu ortaya çıktı. İnternette boyun fıtığı araması yaptığınızda çok sayıda uyarı buluyorsunuz. Çünkü saatlerce telefona bakmak boyun ağrılarını artırıyor. Bu durum sadece geçici rahatsızlığa değil, kronik hasara, duruş bozukluğuna ve omurga dejenerasyonuna yol açabiliyor. İnsanların telefon ve tablet kullanırken öne eğilen duruşunu tanımlamak için cep boyun terimi kullanılıyor. Boyunların bükülmesi de bu cep boyun duruşundan kaynaklanıyor. Cep boyun duruşu boynumuza ekstra yük bindiriyor. Başınızı 60 derece öne eğdiğinizde boynunuzdaki yük 27 kilonun üstüne çıkıyor ve bu omurgaya ciddi baskılar uyguluyor. Araştırmalar yoğun telefon kullanımının kas iskelet sistemi ağrılarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Anketlerde kullanıcıların %50, %84'ü boyun, omuz ve sırt ağrısı çektiğini bildiriyor. Telefon kullanımında hem çocuklar, gençler hem de yetişkinlerde düzenli mola verilmesi tavsiye ediliyor. Uzun yolculuklarda pıhtı riskine dikkat. Yaz aylarında artan uzun süreli otobüs ve uçak yolculuklarında saatlerce hareketsiz kalmak, özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşumuna yol açabiliyor. Oluşan pıhtının akciğere ulaşması ise hayati tehlikeye neden olabilen akciğer embolisine sebep olabiliyor. Profesör Doktor Servet Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların derin ven trombozu açısından risk oluşturduğu yönünde olduğunu belirtti. Ancak bu sürenin kişinin sağlık durumuna göre değişebileceği, risk grubundaki kişilerde daha kısa yolculuklarında risk oluşturabileceği ifade edildi. Yaşlılar, hamileler, kalp ve böbrek yetersizliği ile KOAH gibi kronik hastalığı bulunanlar, kanser hastaları, yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler ve daha önce pıhtılaşma sorunu yaşayanlar risk grubunda bulunuyor. Doğum kontrol yapı kullanan genç kadınlarda da pıhtılaşmaya yatkınlığın artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar uzun yolculuklarda hareketsiz kalmamaya, mümkün olduğunca bacakları hareket ettirmeye ve yeterli su tüketmeye dikkat edilmesini öneriyor. Tek taraflı bacakta ani şişlik, ağrı ve kızarıklık pıhtının önemli belirtileri arasında gösteriliyor. Ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya solunum sıkıntısı gelişmesi halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bursa'da orman yangınları kontrol altına alındı. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kestel'e bağlı Derekızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesindeki Karapınar mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Üniversitelerde kayıt zamanı. YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen 730.854 aday için üniversite kayıt süreci dün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos. Üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos tarihinde sona erecek. Belirlenen tarihlerde kayıt işlemini tamamlamayan adaylar yerleştikleri programa kayıt hakkını kaybedecek. Uzmanlar ayrıca üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların gelecek yıl YKS'de OBP katkısının yarı yarıya düşeceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle adayların kayıt sürecindeki tarihleri ve üniversitelerin istediği belgeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı var. Rüzgarın öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 km hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimizde hava şu şekilde. Marmara bölgesinde İstanbul 31, Bursa 34, Çanakkale 35, Kırklareli 33 derece. Ege bölgesinde Denizli 40, İzmir 36, Muğla 38, Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 36, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Konya 32, Eskişehir 34, Nevşehir 29 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 33, Düzce 34, Sinop 31, Zonguldak 29, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 31, Rize ve Trabzon 28, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Van 30, Kars 28, Malatya 35, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 38, Gaziantep 37, Mardin 35 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 43, Medine sıcak 46, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Üsküp sıcak 36, Lefkoşa az bulutlu 32, Melbourne parçalı bulutlu 15, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Berlin az bulutlu 26, Tokyo sıcak 37, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun Mekece Bilecik istikameti üzerinde 2 ila 4. kilometrelerde Altköy Refai Erzincan yolunun 8 ila 9, Kars Kağızman yolunun 8 ila 12, Giresun Gümüşhane'yi sınırı Kürtün Torul yolunun da 45. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.09, 1 avro 56.17 liradan, altının gramı 7162 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, Bugün 14-15'te Evlilik Okulu programında evlilikte eğitim denkliğinin eş seçimine etkileri konusu üzerine konuşulacak. 16-30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı anlatılacak. 17-10'da Ses Söz Sanat programında Mekke Medine belgesel film çalışmaları üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, saat 22'de Şehri İstanbul programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Farkında ol, Akra dinle.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım, seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.

0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.

Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
1: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: عنكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalika yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'una fiha lagvan ve la te'thimen illa qilen selamen selama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.

0: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Mevlid Kandili idrak edildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve şerif 1501. yıl dönümü olan 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü yani dün idrak edildi. Mevlid Kandili ve Rebiülevvel ayı vesilesiyle hazırlanan sohbetler, salavatlar, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayınlar bu mübarek zaman diliminin manevi atmosferi Akre dinleyicileriyle buluştu. Rebiülevvel ayı boyunca gerçekleştirilen yayınlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, örnek ahlakı ve insanlığa bıraktığı mesajlar üzerine sohbetlere yer verilirken, salavatlar, ilahiler ve manevi içeriklerle dinleyicilerin kandil heyecanına ortak olması sağlandı. Bunun yanı sıra hazırlanan belgesel ve söyleşilerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kesitler farklı yönleriyle ele alındı.

Böylece Akram Medya, Rebiülevvel ayının manevi iklimine uygun şekilde takipçi ve dinleyicilerin istifadesine sunulan içeriklerle bereketlendi. Mevlid Kandili öncesinde akra.medya sosyal medya hesaplarında da bu mübarek gecenin manevi atmosferine yönelik özel içerikler takipçilerle buluşturuldu. Kur'an-ı Kerim meallerinden derlenen paylaşımlarla beraber hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan'ın kendi sesinden hazırlanan özel içeriklerin Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine dikkat çekildi. Kandil öncesinde yapılan bu paylaşımlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı, Allah'a kulluk, salat ve selamın önemi gibi temalara yer verilerek hatırlatmalar yapıldı. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat sona erdi. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kampanya belirlenen 8 milyar salavat hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya büyük ilgi gösterildi. Kampanyaya katılanlar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydederek toplam sayıya katkıda bulundu. Mevlid Kandili öncesinde ve kandil vesilesiyle salavat-ı şerife getirmenin faziletine de dikkat çekildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." Tirmizi buyurarak salavatın önemine işaret ediyor. Mevlid Kandili İskenderpaşa Camii'nde idrak edildi. Mevlid Kandili İskenderpaşa Camii'nde düzenlenen özel programla da idrak edildi. 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen program, akşam namazının ardından iftar yemeği ile başladı. Salavatlar eşliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldı. Katılımcılar bu mübarek geceyi ibadet, salavat ve dualarla değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde mevlidler okundu, dualar edilerek manevi atmosfer yaşandı. Vatandaşlar Mevlid Kandili'nin manevi huzurunu hissetmek için camilere akın ederken aynı zamanda evlerinde de ibadetlerini gerçekleştirdi. Çocukların kişisel verileri için velilere tavsiyeler. Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi velilere çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesini önerdi. Öneriler şöyle: çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını, internet tarayıcısı ayarlarını ve uygulama izinlerini periyodik aralıklarla gözden geçiriniz. Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız. Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimliklerini gizleyebileceklerine dikkat çekerek çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız. Çocuğunuza kendisini rahatsız eden veya tehdit edebilecek kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Çocuğunuza karşılaştığı şüpheli içerik veya mesajları sizinle paylaşması gerektiğini belirtiniz. Açıklamada çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız. Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içeriklerle zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız. Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Siber zorbalık veya benzeri tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde ilgili kuruluşlardan destek alınız ifadeleri kullanıldı. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikte eğitim denkliğinin eş seçimine etkileri konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında Mekke Medine belgesel film çalışmaları

0: üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, saat 22'de Şehri İstanbul programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
2: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
1: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
2: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
1: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
2: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
2: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
1: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
3: Akra.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Efendim Akra'dan, Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda yerlerimizi aldık. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da Nevzat hocamla birlikte sizlerden gelen bir soru ve o sorunun etrafındaki konuları konuşmaya, aileyle ilgili, evlilikle ilgili konulara değinmeye çalışacağız. Bugün yine bir dinleyici mesajımız var. Mesaj şöyle hocam. Merhabalar, ben Nevzat hocama bir sonraki yayında şu soruyu yönetmenizi rica ediyorum diye gelmiş. Eş seçerken kadınların erkeklere karşı eğitim seviyesi olarak, makam mevki olarak üstün olması evlilikte sağlıklı olur mu? Bu gibi üstünlük durumları ego nedeniyle ileriki dönemlerde evliliğe zarar verebilir mi? Bu gibi durumların eş seçiminde önem derecesi nedir? Eş seçerken esas dikkat edilmesi gereken temel konular nelerdir diye sormuş dinleyicimiz. Aslında daha önceki programlarımızda benzer sorulara cevap verdiğimiz bir konu hocam. Fakat dinleyicimizden geldiği için tekrar bu soruyu da yönlendirelim istedik. Fakat buradaki soruda epey altı çizilerek sorulmuş. Yani çok dikkat çekici bir şekilde eğitim seviyesinin artması, kazanılan bir değer olarak görülmesi gerekirken acaba ezilir miyim diye bir endişe doğmuş gibi hissediyorum. Bu eğitim meselesine nasıl bakmak lazım hocam? Eğitim diploma mıdır? Biri yüksek lisans yaptı, öbürü lise mezunuysa olmaz mı o eğitim? Yok, bunların eğitime denk değil diye mi bakmak lazım? Ne dersiniz?
2: Yani buradaki eğitim denildiği zaman aslında şu anda Türkiye'deki diploma eğitim değil, öğretim.
1: Evet.
2: Yani bir öğretim belgesi, meslek belgesidir.
1: Evet.
2: Yani onun kişiliğinin belgesi değildir diploma. Hı-hı. Onun değerlilik ölçüsü değildir diploma. Hı-hı. Yani biz diplomaya yüklediğimiz anlamda kişinin değerlilik ölçüsü gibi, onun kalite ölçüsü gibi, insanlık ölçüsü gibi görüyoruz. Şey verir tabii. Yani okumuş bir insan, yani üniversite ortamını, üniversite kültürünü bir şekilde yaşamış bir insanın hayat tecrübesi daha fazla oluyor. Birçok şeyleri, kazanımları daha fazla oluyor ama yani eğitim farklı bir şey. Kişinin yani o karnelerde vardır yani. Bir sayfa vardır. İşte notlar yazar. Tarih, coğrafya, fizik, kimya. Bir sayfada davranış hanesi vardır. Kimse okumaz bile orayı.
1: Evet.
2: Hep pekidir genelde. Okumaz bile. Aslında şu an da bütün dünyada özellikle 21. yüzyıl becerilerinden en önemlisi şu anda teknik beceriler değil, yaşam becerileri. Hı hı. Teknik beceriler. Mesela diploma teknik başarı belgedir. O kişinin meslek alanında başarılı olduğunu ama yaşam becerisini göstermez.
1: Evet.
2: Yaşam becerisini göstermesi için diplomanın o kişinin karakteri önemli, kişiliği önemli. Yani o kişinin diploması evlenmiyorsunuz, kişiliğiyle evleniyorsunuz. Onun için evlilikten önce evlilik olgunluğunun olup olmadığı önemli o kişide. Eğer evlilik olgunluğu varsa bir kimsenin evlilikte herkesin artıları da vardır, eksileri de vardır. Herkesin yani bazıları bazı alanlarda üstündür, bazıları bazı alanlarda üstündür. Bu ikisi böyle durumlarda ne kadar çok denklik olursa, fiziksel görünüm öyle, eğitim seviyesi öyle, işte karakter özellikleri öyle, sosyal rolleri öyle. Bütün bu hepsinin arasında hangisi denk gelirse ona göre şey oluyor. Karar verilir evlilikten önce. Yani burada eğitim seviyesinden eğer egosu yüksek birisi ise ve eğitimi de bir diplomayı şöyle görüyorsa kişi. Yani diplomayı bir elbise gibi değil de bir cilt gibi görüyorsa. Yani cilt değiştirilmez. Yani halbuki meslek elbise gibidir, kimlik değildir. Birçok mesleğe yaşam tarzı diye anlatılır. Halbuki meslek yaşam tarzı değildir, geçim tarzıdır. Hayatın geçim tarzı. Yaşam tarzı dediğin zaman yani bakıyorsunuz her tarafta onu konuşur. Hep onunla, o kişilerle beraber olur. Gece gündüz onunla birlikte yatar. Evde de mesela ben asker kökenli olduğum için biliyorum. Bir albay vardı, tanıdık. 15 yaşındaki çocuğu şey oluyor. Babayı dinlemiyor. Karşı geliyor, itiraz ediyor. Tam ergenlik dönemi, ergenlik sorunları yaşıyor. Danışıyor. Dedi ki ya bu şey, bizim çocuk böyle böyle ya. Ben kıtada şu kadar yüzbaşı, şu kadar binbaşı bana emredersin deyince hepsini yapıyorlar. Benim oğlan beni dinlemiyor dedi. Ben de dedim ki tabii ki dinlemezsin dedim. Çünkü evde seni pijamalı görüyor dedim. Yani evde baba rolüyle komutan rolü aynı değil ki. İş adamı rolüyle baba rolü aynı değil ki.
1: Evet.
2: Rol paylaşımı yanlış orada. Yanlış olduğu zaman böyle durumlarda şimdi orada mesleğini böyle bir cilt gibi yapışık gibi bir şey görüyorsa o kişiye sakın şey yapamazsın. Ezer o.
1: İş gerçekten. Yerinde müdür eve gidince de müdür yapıyor değil mi hocam?
2: Evde iş yerinde öğretmen evde de öğretmen. Hı-hı. Mesela böyle durumlarda yani evet. Burada o annelik babalık çocuğu alır kırıp dökmeden yönetir onu.
1: Hı-hı.
2: Birlikte yürümektir anne evet. Baba olmak. Yani çocuğa konferans vermek, vaaz vermek değildir. Anne baba olmak birlikte yürümektir. Birlikte yürümek için de çocukla arkadaş olma derken bazen eleştiriyor. Arkadaş olma yol arkadaş anlamında. Anne baba çocuk böyle birbirleriyle bir hedefe giden yol arkadaşı gibi evet. Davranmaları önemli. Diploma evliliğe karar verirken evet. O kişinin evliliğe verdiği anlamı çok evet. Şey. Hem evliliğe verdiği anlamı hem diploma verdiği anlamı iyice değerlendirmek evet, lazım. Ne
1: karnenin
2: anlamı veriyor?
1: Ne tarafına
2: bakıyor. Bakıyor.
1: Hocam bu arada karne örneğiniz çok güzeldi. Geçenlerde oturduğumuz bir masada bir yandan bir üniversitede akademisyen bir arkadaşım var. Bir tarafta da imalat ve ihracat yapan bir tüccar bir arkadaşım var. Birbirleriyle konuşuyorlar. Ya akademiyle işte ticaret böyle şey yapalım, varsa böyle parlak öğrenciler alalım ama diyor bak ben öyle çok başarılı öğrenci istemiyorum diyor. Ama düzgün, kendini yetiştiren, böyle sosyal becerileri olan benim için daha kıymetli. Yoksa not ortalaması 4 olan belli ki çok bir şeye vakit ayırmamış. O yüzden o bana çok lazım değil gibi bir şey yapıyordu. İşte o herhalde karnenin sol tarafına değil de sağ tarafına odaklananlardan. Yani piyasada da hayatın gerçeklerinde de bu var. Yani bir kişinin kendini eğitmesi, öğrenimi değil eğitmesi çok daha kıymetli. Aslında bu mevzuya biraz böyle bakmak gerekiyor.
2: Evet, mesela bak da halen teknik başarı, akademik başarı orada.
1: Evet.
2: Halen ya. Yani anlatamadık. Senelerdir söylüyorum ben. Artık göbeğim çatladı yani. Ama bu ilkokuldan başlayacak bir şey.
1: Hı
2: hı. Yaşam beceri, hayat becerilerini öğrenmesi
1: evet,
2: çocuğun.
1: Evet.
2: İlkokuldan başlayacak. Bunun için bir bilim dalı gelişti.
1: Hı hı.
2: Bak bilim dalı gelişti. Bilim dalının adı pozitif psikoloji.
1: Evet.
2: Yani şu anda Yale'de, Harvard'da, evet. Bristol Üniversitesi'nde okutuluyor bu dersler. Bunlar

0: Hemen o iş yerindeki hiyerarşisine bağlıyor değil mi
1: Tabii.
0: hocam?
1: Hani Sadi Şirazi'ye sormuşlar müzik hakkında ne diyorsun diye. Dinleyeni söyle ona göre söyleyeyim demiş.
0: Hmm.
1: Yani düşün, yani dinleyene göre değişik. Yani. Bazısı o müzikten, mesela bizim Cerrahpaşa'nın yaptığı bir çalışma var. Bu şeyde Batı dünyasında violonselin beyinde ürettiği istirahat dalgaları, alfa dalgaları Türkiye'de ney sesinde çıkmış. Beyinde bak. Bizim kültürümüzde ney sesi onların kültüründeki violonsel gibi beyinde istirahat, rahat, huzur dalgasıdır onlar beyinde. Alfa dalgası. Dikkat açık ama vücut gevşek, rahat demektir.
0: Yani
1: Onu
0: şöyle, öyle mi
1: öğretiyor.
0: hocam? Batı müziği dinledik, yani klasik müzik dinledik diyelim. Batıdaki oradaki o farklı duyuyor. Daha doğrusu farklı hissettiriyor. Buradaki farklı. Yani kültürel anlamda
1: Tabii
0: değişebiliyor
1: tabii
0: dinleyene
1: yani
0: göre.
1: sesi, aynı ses gidiyor onun beynine, o
0: Hı.
1: sese başka anlam yüklüyor, öbür
0: Anlam.
1: başka anlam yüklüyor. Bazıları
0: Çok ilginç.
1: mesela ağlıyor o sesten,
0: Hı.
1: bazıları gülüyor, bazıları rahatlıyor. O tamamen biraz kişiye de,
0: Hı.
1: eğitimine de bağlı onun. Kültüre bağlı, eğitime bağlı. Onun için bu gibi şeylerde bizim, yani insanın olayları ele alış tarzı, bakış açısı. Hatta buna 21. yüzyıl becerilerinde buna şey diyorlar. Kognitif fleksibilite deniyor. Yani zihinsel esneklik. Yani kişi zihinsel esneklik varsa olaylar arasında daha iyi bağlantılar kuruyor. Derin öğrenme yapıyor. Bağlantısal öğrenme yapıyor. Neden, sonuç, önce arkası ilişkilerine bakıyor. Bununla bağlantılar kurarak öğreniyor. Daha az hata yapıyor. Daha sağlıklı karar veriyor hayatta. Yani bunun için burada kişi karşısında ezilebilir miyim diyorsa, artları fazla basıyorsa, ki hani kadının burada soruda kadın diplomalı, erkek değil. Yani erkek de büyük ihtimal zengin bir
0: Evet, doğru
1: erkek.
0: hocam, evet. Bakıyoruz,
1: Erkek
0: evet, kadınların.
1: burada varlıklı bir erkek, üstün tarafı o. Diplomalı bir kadın, bir erkek de ya çok yakışıklıdır ya da çok varlıklıdır. Yani kolay kolay şey yapmaz, yani evlenmez. Böyle durumlarda artıların eksenine baktığın zaman birisi de şeydir, diploması yoktur ama müthiş bir hayat başarısı vardır. Yani şu anda onlarca diplomalı insanı çalıştırır. Böyle durumlarda onun ilkokul mezunu olması hiçbir kusur değildir kişinin. Yani burada ticari zekası var demek ki. Onu kullanıyor orada. Şey yap, doğru yerde doğru pozisyon alıyor. Doğru kararlar veriyor. Doğru adım atıyorsa. Bunun için burada önemli olan kişilerin, yani birbirlerine akli ve kalbi yönden denkliği olması. Kişilik olarak. Yani aklın evet diyor. Kalbi de sıcak duruyorsa böyle durumlarda, diğerlerini baştan konuşsun ama. Baştan konuşsun. Ya arkadaş, sen bu diplomayı bana sopa olarak kullanacaksan bu işe girmeyelim diyecek. Bak, sen diploman var. Daha önce eğitimlisin. Benim bir şekilde yok. Ama bunu sen evlendikten sonra bunu benim başıma kakacaksın ikide bir. Sakın bu işe ben girmem diyecek. Açık açık konuşsun. Yani konuşursa, karşı tarafta zaten bir şey diyecekse bile, ileride bir şeye kızdığı zaman hemen aklına bu gelirse yutmak zorunda kalır. Söylese bile çok tesir olmaz.
0: Bunu baştan konuşmak
1: Baştan
0: çok önemli.
1: konuşsun burada. Yani
0: Ama
1: böyle
0: evlilik olgunluğu olan biri de zaten muhtemelen bunu
1: tabii konuşulur
0: başa
1: büyük ihtimal.
0: kakacağını da
1: Tabii yani.
0: zannetmiyorum. Ama dediğiniz gibi ilk önce evlilik olgunluğu var mı yok
1: Tabii
0: mu?
1: tabii o önemli olan.
2: Evlilik Okulu.
0: Peki hocam, eş seçerken dikkat edilmesi gereken temel konular nelerdir diye sorulmuş. Fiziken beğendik. Kalbimiz bir başka atmaya başladı. Başka neye bakacağız hocam?
1: Tabii.
0: Bu
1: Yani,
0: olgunluk tabi burada işin çok ciddi bir boyutu.
1: tabii. Yani evlilikten önce, yani insanın hayatındaki iki önemli tasarrufu, yani biri eş seçimi, biri iş seçimi. Yani bu meslek seçimi. Bu ikisinde de inceleyip sık dokuyacak başlangıçta. İnceleyip sık dokuduktan sonra, artık evlendikten sonra kusur aramamaya başlayacak. Yani evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra yarım açın derken aslında bir nevi olaylara ele alış tarzınız farklı olması lazım. Yani evlilikten önceki gibi giderseniz kimse kusursuz değil, çünkü daha önce makyajlı gördüğün eşini makyajsız göreceksin artık. Daha önce sabah sersem sersem dolaşan iki tane kişi olacak evde. Yani daha önce öyle kendine bakımlı kişiler olmayacak. Yani birçok yerden, özellikle yaş ilerledikten sonra da şey oluyor. Yani biz çok var erkekler, hani paralandı, paralandı oluyorlar. Bizim Anadolu'da güzel bir

0: sözü vardır yani. Zenginleşince eşini beğenmemeye başlıyor. İkinci eşe yöneliyor. Kadınlar müthiş burada şey yapıyorlar. Kadın fiziksel cazibesi olmuyor tabii. Mesela Descartes şey demişti. Düşünüyorum o halde varım. Şimdi ne diyor modernizm? Görünüyorum o halde varım.
1: Evet.
0: Buna indirgedi şeyi, hayatı. Yani her şeyi görünmeye, görselle indirgedi. Böyle durumlarda evlilikte de görünürlük de üzerine kurulan evlilikte de yürümüyor. Çok bazı insanlar kendine çok iyi anlatırlar. Çok iyi sunarlar. Ama uzun bir yolculuğa çıkınca bakarsınız ki şey, yanlış kişiymiş bu. Onun için böyle durumlarda ilk başta yani bilinçli olan kimse, bilinçli evliliklerde bunlar kişi yani evliliklere doğru aday mı diye artılarını terazim kefesine koyar, eksilerini koyar. Hangisi ağır basıyorsa ona göre karar verir böyle durumlarda. Ama bu kişi seviyor muyum odaklı gidiyor. Modernizm bir şehir efsanesi var şu anda. Aşıksan evlen. Aşık olmadıysan sakın evlenme. Bu şehir efsanesi. Aşk evlilikte iyi bir başlangıçtır, sebeptir ama sonuç iyi işbirliğiyle ortaya çıkar, kurulur.
1: Ki o aşkta bile ikiye ayırıyoruz değil mi hocam? Bir romantik aşk var, bir de olgunlaşmış aşk.
0: Tabii. Olarak... Olgun aşk var, bir de patolojik aşk var.
1: O nasıl hocam?
0: Patolojik hastalık aşkı artık ya.
1: Onsuz yapamam.
0: Hastalık derecesinde tabii. Yani bağlanıyor, dizinin dibinden ayırmıyor onu. Hmm. Hiç kimse annesiyle bile konuşturmasını istemiyor. Yani hiç kimseyle patolojik bir kıskançlık oluyor patolojik aşkta. Esir alıyor onu, köleleştiriyor kendine. Ya benimsin ya toprağınsın diyen aşklar patolojik aşk genellikle. Bu cinayetlerin çoğunda o var ya aslında. Çoğu da tedavi edilebilir, düzelebilir şeyler. Leyla ile Mecnun'un aşkı patolojik aşk. Yani patolojik yani. Beyin kimyaları bozuluyor onun. Bir araya geliyorlar. Mecnun diye boşuna dememişler. Bırakıp gidiyor. Savaş çıkıyor onları bir araya getirmek için.
1: Evet.
0: Ya fakat şey oluyor. Sonra ikisi de hasta oluyor, ölüyor. Leyla mezarının başında gidiyor Mecnun. Başında bekliyor. O da ölüyor. Toprağın altında buluşuyorlar. Fuzuli'nin meşhur şeyi, harika bir divanı.
1: Evet.
0: Yani onun için yani burada Leyla ile Mecnun aşkı şey, patolojik bir aşktır. Yani bu zamanda Leyla Mecnun olsa, eğer kazara bir psikiyatrise gelse ne Leyla kalır ne Mecnun. Yatırıp onun beyin kimyasını düzeltiriz. Gerekiyorsa EKT yapılır, tedaviler yapılır. Ya ben ne yapıyormuşum ya der. Çok rastlıyoruz öyle. Ya tedavi ediyor, ondan sonra ben ne yapmışım yani, böyle saçmalığı nasıl yapmışım diyor. İlgi gösterene aşık oluyor hemen mesela. Eşik altı duygu durum bozukluğu var. Bir çeşit hastalık o. Oluyor. Bazen alınan yanlış antidepresanlar da yapıyor onu. Antidepresan alıyor kişi. Yüksek dozda aldığı zaman eğer uzman kontrolünde almıyorsa kişi de ilgi gösterene aşık oluyor. Easily lovely immoral behavior deniyor. Yani kişi temel değerlerine, ahlaki değerlerine uymayan şeyler yapmaya başlıyor. Onun üzerine birçok kimse evliliği bitiriyor böyle durumlarda. Halbuki o kişi bir nevi aldığı antidepresanla emosyon regülasyonu bozuluyor. Duyguları yükseliyor. Hipomani oluyor. Çok da anlaşılmaz. Sağlıklı gibi gözüküyor o. O tedavi edildiği zaman düzeliyor. Yani ben öyle biliyorum, bir önemli birisinin kızı şey olmuştu. İnternetten birisine aşık oldu. Bırakıp Amerika'ya gitmeye çalıştık. Böyle ne yapıldıysa terapiler merhaba fayda etmedi. Yatırdık, tedavi ettik. Kız ondan sonra toparladı. Bir daha da benzer rahatsızlık olmadı.
1: Hı hı. Ya. Uzun bir süreç mi hocam bu?
0: Eğer ailede bipolar yüklülük varsa uzun sürüyor tedavi. Ama yüklülük yoksa, mesela madde kullanımda çok oluyor. Şu anda madde kullananlarda beynin kimyası bozulduğu için onlarda bu tarz duygu yükselmeleri, manik eksitasyon dediğimiz durumlar çok oluyor. Hipomaniye gibi mani oluyorlar maddenin etkisiyle. Yanlış şeyler yapıyorlar, yanlış beraberlikler yapıyorlar. Hayatları alt üst oluyor. Artık psikiyatri kongrelerinde biz diğer hastalıklar ikinci plana düştü. Devamlı bağımlılık konuşuluyor. Özellikle ABD'deki kongrelerde o kadar yaygın ki. Toplantıların çoğu orada.
1: Evet.
0: Çünkü depresyon beyni falan. Depresyon filan çoğu zaman eşlik ediyor. Eşlik ediyor çoğu zaman ama hakikaten çerez oldu. Çünkü bütün yatırımlarını ona yapıyorlar.
1: Evet.
0: Değişik bir kültür, haz kültürü oluştu orada. Hedonistik bir kültür. Haz kültürü olunca o kadar uğraşıp yorulup niye bununla hazza ulaşırım diyor. Bir başlıyor ve durduramıyor kendini. Yani onun için herhalde Batı toplumunun medeniyet krizini en büyük göstergesi bağımlılık, ikincisi boşanma, üçüncüsü yalnızlık.
1: Evet.
0: Yani bakma, Avrupa'yı Amerika'ya ayakta tutan, Silikon Vadisi'nin üçte ikisi göçmen. Evet. Amerika, Avrupa ayakta tutan şey göçmenler. Hı-hı. Şu an çalıştıran, üreten onlar. Hı-hı. Yavaş yavaş yerli Amerikalılar konformist bir kültür içinde onlara alanlarını devrediyorlar. Hı-hı. Yani ne olacak bilmiyoruz ama.
1: Yöneticiler, bakanlar da bile hocam şey, yani göçmen bakanlar.
0: Tabii yani, yani bir şekilde eğer demokratik sistem devam ederse Batı'nın insan profili değişecek. Hı-hı. Öyle gözüküyor.
2: Evlilik Okulu.
1: Hocam peki şimdi vaktimizin sonuna gelirken, sizin tabii psikiyatrsınız ama bir yandan da akademisyen, bilim insanısınız. Burada şunu da sormak isterim. Sizin bakış açınızdan nasıl olduğunu öğrenmek isterim. Diplomaya bir öğrenim belgesi olarak baktığınızı söylediniz. Bir insan, kendini geliştirmek isteyen bir genci, bir insana ne tavsiye edersiniz hocam? Yani nereden başlamalı, nasıl yapmalı, nasıl bir yol izlemeli ya da ne yönde geliştirmeli, yetiştirmeli kendini?
0: Tabii bir genç kendini yetiştirirken, liman gemiden çıkarken ne yapar? Kaptan ne yapar gemide? Geminin bütün eksiklerini tamamlar, her şeyini tamamlar. Ondan sonra haritaya bakar, pusulaya bakar, her şeyine bakar, hedefini belirler. Hı hı. Hedefini belirledikten sonra yükünü alır ve limandan, güvenli olan limandan çıkar. Şimdi evlenecek bir kişi, bir genç de aynı şekilde evin güvenli alanından çıkıp yeni bir hayata, yeni bir alan kuracak. Yani kuş uçacak evden bir şekilde. Böyle durumda onu hayat becerileri olmayan, duygusal zeka eğitimi olmayan gençler evliliği yürütemiyorlar onun için. Duygusal zeka eğitimidir aslında. Evlilikteki başarının sırrı, iş hayatındaki başarının sırrı duygusal zeka eğitimidir. Yani davranış geliştirme olarak bilinen şey aslında duygusal zeka eğitimi. Çünkü davranışın oluşması için kişinin, o sağlıklı davranış gelişmesi için bir önce düşünce olması lazım. Yani bunu yapmam lazım diye bir amacının olması lazım. O amacına duygu eklenecek. Amaca duygu eklendiği zaman bu inanış haline dönüşüyor. Hı hı. İnanış haline dönüşünce, tekrar etmeye başlayınca bunu alışkanlık haline dönüşüyor. Hı hı. 6 ay kadar tekrar ettikten sonra artık kişilik haline dönüşüyor kişide. 6 ay tekrar etmesi lazım. Beynin onun otomatik hale gelmesi için beyinde. Onun kişilik, karakter olması için, bir güzel davranışın ya da kötü davranışın. Hı hı. Kötü düşüncenin, kötü duygunun ve davranış, eyleme dönüşen duygunun. İnanış olur, inanışa dönüşünce ondan sonra eyleme dönüşüyor, davranışa dönüşüyor. Devam ettiği zaman alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlığa dönüşüyor, daha da devam ettiği zaman kişilik haline geliyor. Onun için bu bir emektir, çabadır. Hedef belirlemek gerekiyor kişinin. Limandan çıktığı zaman hayata önce bir kere SWOT analizi yapacak bir genç, hayata atılan bir genç. Ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin sorusunu her ergen sorar. Çünkü her ergenin şeyidir bu. Yani evden çıkacağı zaman bireyselleşme başlıyor, özelleşme başlıyor. Anasının kuzusu, babasının kuzusuysa onlar özelleşemiyor, bireyselleşemiyor onlar. Onlar genellikle birisine bağlanarak rahatlıyorlar. Bu da bir yöntemdir ama asırlardır gelen yöntem, bu çağın yöntemi değil. Böyle olanlar genellikle yönetilenler oluyor. Kullanılanlar oluyor bir şekilde. Yani bir kendi özgüvenleri düşük kişiler oluyor. Böyle kişiler ben kalarak biz olmayı başarırlar. Bak, kendi benliğini korurlar. Evlendiği zaman biz olurlar ama. Ben diyorlarsa evlilik yürümez. Evliliğin en büyük düşmanı bencilliktir. Genç böyle durumlarda bir kaptan yola çıkarken geminin kaptanı ama geminin, bir sistemin kaptanı o. Yani sistemin çıkarı kendi çıkarından önemli. Evet. Gemi batacaksa kendi çıkarını feda eder. Evet. Orada tayfanın çıkarı, mühendisin çıkarı, kaptanın çıkarı, geminin çıkarı ortak bir çıkardır bunlar. Sistemin çıkarıdır. Yani sadece ben odaklı, sadece kişi odaklı sistemlerde sakat oluyor. Yani kişiye bireysel fayda değil, toplumsal fayda da değil sadece. Bireysel, toplumsal, sosyal, varoluşsal faydaları sistematik fayda haline dönüştürüp o yönde soruna çözüm üreteceğiz. Hı. Hedef burada, gençlerin şu anda en büyük, bu çağdaki en büyük sorun amaçsızlık sorunu. Hı hı. Amaç yoksa bir gençte, o genç olaylarla, popüler kültürle sürükleniyor.
1: Evet,
0: biz aynen. Şu anda bizim eğitim sistemimiz uğrunda çile çekilecek, yorulacak bir amaç vermiyor şu anda. Amaç vermediği için de her kültür alıyor, kendi kültürü yapmaya çalışıyor. Şu çocuklarımız, gençlerimiz şu an harcanıp gidiyorlar.
1: O anda hangisi popülerse o rüzgara.
0: Ona gidiyor. Amaç verince sadece cinsellik ve zenginleşme, makam, şu ünlü olmak gibi amaçları koyarsan çocuğun önüne, arzularını kontrol edemeyen bir çocuk olur.
1: Evet.
0: Ya o kullanırlar. Onun için SWOT analizi önemli burada. Yani SWOT analizi biliyorsun ekonomistlerin kullandığı bir şeydir. Güçlü yönleri, zayıf yönleri kişinin, daha sonra da tehditleri, fırsatları hayatla ilgili. Kendisiyle ilgili bu analizi yapacak. Benim güçlü yönüm ne, zayıf yönüm ne? Benim hayattaki hedefim ve hedefime giderken, bu hedefe ulaşırken benim için bekleyen imkanlar nelerdir? Askeriyede buna imkan ve kabiliyetler diye geçer. Nelerdir? Yani onlarına bakar, tehditlere bakar, tedbirini alır. Mesela bir askeride kullanılan yine bir örnek vardır. Bir komutan taburunu bir yere götürdü. Gece orada mesela terörle mücadelede ya da bir savaşta götürdü. Oraya taburu geceleyeceği zaman diğer herkes kafa yormaz ona, ama tabur komutanın şöyle bir sorumluluğu var. Nereden tehdit gelebilir? Oraları nöbetçi koyar mesela. Ondan sonra rahat rahat uyur. Ama bu herkes yatsın derse şey açık olur, tedbirini almazsa. Evet. Hayatta da aynı şekilde, yani gemi çıkarken kaptan mesela iklimi çok iyi atmosferi, hava tahmini çok iyi tahmin etmesi lazım. Asıl kaptanlık bizim kültürümüzü öyle, bir felaket oluyor, bir afet oluyor, afetten iyi bir şekilde çıkıyoruz. Bak, kahraman gibi oluyoruz. Ya arkadaş, akıllı yöneticilik, akıllı liderlik o fırtınaya yakalanmamaktır. Riski yönetebilmektir, risk yönetimi yapmaktır, risk hesaplaması yapmaktır. Risk, tehlike geldikten sonra tehlikeyi aşmak yani biraz da şansa kalıyor.
1: Evet.
0: Yani Allah yardım ediyor başka. Ama etmiyorsa da o zaman tepe taklak olursun. Evet. Yani kimseyi suçlamaya hakkımız yok. Önce kendimizden başlayacağız düzeltmeye. Onun için burada yani önemli olan, bir genç kendi kimliğini, ben kimim, güçlü yönümle, zayıf yönümle, hedefimle, bu hedefe giderken beni bekleyen imkanlar nelerdir, tehditler nelerdir diye bunları çıkarıp bu şekilde hayat yoluna gitmesi lazım. Yani evlilikte de bu şey geçerli burada. Yani dört dörtlük bir evlilik hayal olur. Sadece duygusal bir karar olur ama aklını, muhakemesini devreye sokan kimse bu analizi yapar. Evet. Yaptıktan sonra da genellikle elinden geleni yaptıktan sonra, bir sınav, öğrencinin ders çalışması gibi yaptıktan sonra da sonuca kabullenir.
1: Evet.
0: Ona da öz kabul diyoruz işte. Öz kabul olacak, kabullenecek. Yani kendinin zayıf yönlerini kabullenecek. İşte mesela egosu yüksek kişiler zayıf yönlerini yok sayarak mutlu olurlar.
1: Halbuki bunu kabullendiği zaman aslında onu bir güce çevirme imkanı daha fazla. Onu bilmek çok kıymetli bir şey. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere hocam.
0: Estağfurullah, rica ederim.
1: Sevgili dostlar, bugün de evlilik okulunda süremiz yettiğince evlilik ve aile üzerine konuşmaya çalıştık. Bizi eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim, ama sorularınızı yönlendirmek isterseniz ya WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501 630 3030 Akra WhatsApp hattı. Hocama yönlendirmemi istediğiniz sorular olursa buraya sorularınızı yazabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okuduk Arapça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra. Akra. Akra. Akra.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatanım.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz.

edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacu ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasırı ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kâne izâ nezele menzilen fî seferin evdekele beytehu lem yeclis hatta yerke'a rekateyn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konaklama yerine indiği zaman yolculukta yahut da evine girdiği zaman lem yeclis hatta yerke rekateyn, iki rekat namaz kılmadan oturmazdı. Eve girer girmez veyahut hemen kafile duraklar duraklamaz konak yerinde Allahu Ekber, iki rekat namaz.

namaz kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işinde böyle dualı, her zamanında namazlı, her hali hoş, her hali imanının efendim gereği olarak böyle bize numune olacak şekilde. Onun için siz de evinize girdiğiniz zaman iki rekat namaz kılıverin. Seyahatten döndüğünüz zaman iki rekat namaz kılıverin. Efendim bir yerde konakladığınız zaman iki rekat namaz kılıverin. Hangi otobüs yolcusu düşünür böyle? Otobüs 15 dakika çay molası verdi. Gireyim şu mescidinde iki rekat namaz kılayım diye. İnşallah bundan sonra siz düşünürsünüz. Efendimiz her konaklama yerinde böyle yaparmış diye. Efendimiz'e her halimizi benzeteceğimiz için inşallah bundan sonra öyle yaparsınız. Kâne izâ nezele aleyhil vahyu sakule lizâlike ve tehaddere cebînuhu arakan ki ennehu cumanın ve inkâne filberdi. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerine vahiy indiği zaman, Allah'ın vahiy geldiği zaman kendisine, ayet Kur'an indiği zaman bu ona çok ağırlık verirdi. Çok ağır gelirdi. Yani vahiy kolay bir şey değil. Vahyin alınması Resulullah Efendimiz'e ağır gelirdi. Zor bir iş demek ki. Nasıl öbür alemden, ilahi alemden Resulullah'a vahiy geliyor. Kur'an-ı Kerim geliyor. O ona çok ağır gelirmiş. Hatta bu ağırlığı maddeten de var galiba ki devenin üstündeyken vahiy gelse devenin ayakları ayakta durmaya tahammül edemezmiş, çökermiş deve. Ağırlık nasıl bir ağırlıksa o ağırlıktan deve çökmek zorunda kalırmış. Bir keresinde sahabeden birisi diyor ki dizime değiyordu Resulullah'ın dizi kalabalıkta. Vahiy geldi, dizim parçalanacak sandım. Yani o kadar manevi bir hal tabii. Vahiy Resulullah Efendimiz'e geldi. Ahir zaman peygamberi, kıyamete kadar hükmü baki, ondan sonra birisine de gelecek değil. Son peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Ona öyle bir vahiy geldiği zaman çok ağır olurdu ve inci gibi alnı boncuk boncuk ter olurdu. Ve inkâne filberdi. Soğukta bile inse vahiy. Soğuk, herkesin abasına büründüğü kış gününde bile inmiş olsa vahiy, alnı böyle boncuk boncuk inci gibi, inci tanesi gibi ter dolardı. Vahiy. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy esnasında başına gelen haller böyle. Etrafındakiler, bu rivayette yok ama arı vızıltısı gibi bir vızıltı duyarlardı. Zzzz diye böyle bir vızıltı duyarlardı. Vahyin gelişin böyle bir sesli olurdu. Kâne izâ nezele aleyhil vahyu sud'a fe yugallifu re'sehu bil hinnâi. Kendisine vahiy geldiği zaman Resulullah Efendimiz'in o ağır hadiseden dolayı başında ağrı kalırdı. Ağrısı kalırdı. Bu muazzam haberleşmenin ilahi alemden kendisine gelen o vahyin, o haberleşmesinin vücudu üzerindeki ağırlığından dolayı başında ağrı kalırdı da efendim ağrısı geçsin diye başını örter ve kına ile kınalardı. Başına kına yakardı. O tarzda yani şey yapsın diye, o ağrıyı alsın diye o zamanın çarelerinden bir çare olarak baş ağrısı geçsin diye başını kınalardı Efendimiz. Kâne izâ nezele bihi hemmün evgammun kâle ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estegîs. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den Peygamber Efendimiz'e üzücü bir şey veyahut bir gam geldiği zaman, canını sıkan bir şey veya bir üzücü şey geldiği zaman, can sıkan veya üzen bir hadise geldiği zaman derdi ki ya hayyu ya kayyum, ey hay olan, kayyum olan Allah'ım, bir rahmetike estegîs, senin rahmetinden imdad istiyorum, senin rahmetinden yardım diliyorum diye böyle dua ederdi. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estegîs. Sonse pertekse, este gıyız pertekse ile. Ya Rabbi, ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetinden yardım istiyorum derdi. Hem demek insana efendim sıkıntı veren, telaş veren şey demek. Çoğulu hümum geliyor, hem
Gam da bizim Türkçe'de kullandığımız bir şey. Çok gamlıyım filan diyoruz ya. Onun da çoğulu gumum geliyor. O da üzüntü demek. Sıkıntı veya üzüntü.

yani kendisini telaşa düşüren, biraz üzen bir hadise filan olduğu zaman böyle Rabbine iltica edip ondan, onun rahmetinden yardım ister. Tabii Allah'ın lütfu da kendisine gelirdi. Peki Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde ona neden gam keder geliyor? Niye her günü düğün ve bayram değil? Çünkü o bize numune. Onun her günü güzel olsaydı, o zaman biz kötü günlerde ne yapacağımızın misalini bulamazdık. Peygamber Efendimiz bizim gibi yaşadı, bizim çektiğimiz sıkıntıları çekti, bizim gördüğümüz meşakkatleri gördü, onların karşısında peygamberce davrandı. Allah'ın sevgili kulu olarak davrandı, nasıl hareket etmesi gerekiyorsa öyle hareket etti. Peygamber Efendimiz'in eline çok para geçti, Efendimiz fakir değildi, çok para geçti, yarına para bırakmadı. Sofra örtüsünün üstüne altınları yığdı da avuç avuç dağıttı. Zenginliğe itibar etmedi. Cebrail aleyhisselam kendisine geldi de ya Resulallah istersen şu karşıdaki dağları Rabbin sana altın yapacak. Diler misin yapsın mı? İstemem dedi. Efendimiz zenginliği istemedi. Vallahi ben sizin fakirlikten ziyade zenginliğinizden korkarım diye de hadisi şerifte söylüyor. Sen genişlik zamanında Rabbine dua edeceksin. İhtiyacın yok sandığın zamanda, hasta olmadığın zamanda, paran bol olduğu zamanda daha çok şey yapacaksın. Bazı öyle zenginler de var, Allah razı olsun. Küvetten bir kardeşi söylerler, 30 bin dolar zekatı varmış. Zekat verecek yer arayıp duruyor. Neden? Allah onun gönlüne efendim takva duygusunu vermiş de Allah rızası için parasının harcaması gerektiğini, sarf edilmesi gerektiğini biliyor da çalışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi senin rahmetinden yardım isterim derdi. Tabi Allah'ın rahmetine iltica eden mahrum kalmaz. Kalmamıştır da. Tarih boyunca böyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, sahabenin hayatı, ecdadımızın hayatı, girilen birçok savaşlar, o savaşlarda Müslüman ordusunun azlığı, karşı tarafın kalabalıklığı vesaire ve sonundaki zaferler hep bellidir. Ne zaman Allah yolunda yürümüşse Allah yardım etmiştir. Ne zaman Allah yolundan dönmüşse, kibire, ucuba, gurura düşmüşse o zaman cezalanmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz'in zamanından da misali var. Hüneyn Harbi olduğu sırada Mekke'yi fethetti Müslümanlar. Artık Kureyş'te tepelendi. Müslümanların üstünlüğü, galipliği anlaşıldı ama bir takım azılı kabileler var, müşrik kabileler. Onlar hala Müslümanlarla uğraşıyorlar. Toplanmışlar, Taif tarafından geliyorlar. Hadi onlara da bir sefer yapalım denildiği sırada Müslümanlar gururlandılar. Vadilere baktılar, vadiler dolusu Müslüman asker, başlarında efendim sahabe-i kiram, en başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dediler ki biz Bedir'deyken 313 kişi, 3 misli fazla düşmanı yendik. Efendim filanca harpte böyle galebe çaldık, falanca şeyde böyle galebe çaldık, Mekke'yi de fethettik, bizim karşımıza kim durabilir, bizim bu orduyu kimse yenemez gibi düşündüler. Gururlandılar, adetlerinin çokluğuna güvendiler. Zafer adedin çokluğunda değil. Allah veriyor zaferi. Yardım Allah veriyor. Kimin hatırına veriyor? Bazen o ordunun içindeki en zayıf bir biçare kimsenin adına veriyor. Bazen bir yoksul fakir yetimin efendim hatırına veriyor. Onun için kibirlendi. Hüneyn gazvesinde öyle perişan oldu ki sahabe-i kiram dünya başlarına dar geldi. Onun için hiç kibirlenmeye gelmez. Hiç kendinden bir şey ummaya, kendisine bir şey var sanmaya, efendim çalım satmaya gelmez. Boynunu bükecek, haddini bilecek, Allah'a iltica edecek, Allah yardım eder. Etmiş, tarih boyunca etmiş. Kâne izâ nezelen menzilen lem yertahil hattâ yusalliye fîhî rekâteyn. Bu da yukarıdaki rivayet gibi ama başka bir raviden, başka bir kaynaktan gelmiş. Bir konaklama yerine indi mi Peygamber Efendimiz orada iki rekat kılmadan kalkıp gitmezdi. Her hali böyleydi Efendimiz'in. Hayatını bir okusanız, bak bizim hayatımız ne kadar kusurluymuş anlayacaksınız. Kâne izâ nazara vechehu fil mir'ati gâl elhamdülillâhillezî sevvâ halkı feadelehu ve kerreme surete vechi fehassenehâ ve cealini minel müslümîn. Enes radıyallahu anh'ta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Aynaya baktığı zaman, aynada kendi mübarek cemalini gördüğü zaman yaptıkları dua. Elhamdülillahillezi sevva
kalkı ve adelehu. Benim yaratılışımı, bedenimi, vücudumu teşkilatlandıran ve mütenasip yapan Allah'a hamdolsun. Efendim her şey güzel olsa da ağzı çok kocaman olsa olmaz. Gözleri çok küçük olsa olmaz. Bilmem şöyle olsa olmaz, böyle olmaz. Efendimiz buyuruyor ki benim bedenimi böyle teşkilatlandırıp böyle güzel yaratıp da hepsine mutedil güzel bir insicam içinde böyle şekil veren Allah'a hamdolsun ve yüzümün görünüşünü asil kılıp da güzelleştiren Allah'a hamdolsun ve beni Müslümanlardan kılan, Müslüman eden Allah'a hamdolsun diye dua ederdi. Demek ki insan baktığı şeye ibret gözüyle bakacak, gördüğü şeyin, nimetin, ikramın kimden olduğunu bilecek, ikramın sahibine teşekkür edecek. Aynaya bakıyorsun, bak gözün görüyor. Bu bir nimet değil mi? Yüzüne bakıyorsun, Allah seni güzel yaratmış, çirkin yaratmamış, abus yaratmamış filan. Bu bir nimet değil mi? Sonra Allah seni Müslüman yaratmış. Bu nimetlerin en büyüğü değil mi? Sen bu güzelliği görünce hamd edeceksin, şükredeceksin. Efendimiz öyle yapıyor bak. Aynaya baktığı zaman yüzümü güzel yaratan Allah'a hamdolsun. Şeklimi, şemailimi mütenasip yaratan Allah'a hamdolsun diye, Müslüman yaratan Allah'a hamdolsun diye ne güzel dua ediyor. Sen de her baktığın yere ibret nazarıyla bakacaksın. Niyazi Mısır'ın güzel bir beyti vardır. Hocamız kitaplarını aldığından herhalde okumuşsunuzdur, oralarda bilirsiniz. Diyor ki, bir göz ki anın olmaya ibret nazarında, ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde. Bir göz ki ibretle etrafa bakmıyor, bakışında ibret bulunmuyor, ibret almıyor etrafında gördüğü şeylerden, bu göz başı üzerinde o adamın kendisinin düşmanıdır. Başı üzerine gelmiş, buraya yerleşmiş iki tane düşman. Neden? İbretle bakmıyor etrafa, günaha bakıyor, harama bakıyor, boyuna günah kazandırıyor. Adamın düşmanı değil de ne? Sahibinin başı üzerinde düşmanı işte. Ne güzel söylemiş. Her azanın efendim böyle hakkında bir beyti var. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de baktığı şeyden ibret almamızı bize öğretiyor işte bu hadis-i şerifte. Bakıyor yüzünün, tabii Efendimiz dünyanın en güzel insanıydı. Yani lafla hani insan beğendiği insanı güzel görüyor, öyle değil. Çok güzeldi. Yani sima olarak Kureyş zaten çok güzel simalı insanlardı. O güzelliğin bir kısmı mesela Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'te filan vardı. Dedeleri de öyleymiş Peygamber Efendimizin. Hatta yaşlı bir zat şu oturan genç kimdir diye soruyor. Diyorlar ki bu İbni Abbas radıyallahu anh'te. O zaman 17-18 yaşlarında bir genç kimse. Abdülmuttalip de böyleydi diyor. Bunun gibi böyle pırıl pırıl güzel yüzlüydü diye söylüyor. Yani dededen babadan biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Abdullah sokaklardan geçerken kadınlar şiir yazarlardı ona. Bizimle evlense diye can atarlardı. Yani güzelliğinden bu, yani lafta değil de Allah o sülaleye ta Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren bir nur vermiş. O nur böyle nesilden nesile intikal etmiş, sahibini bulmuş. Resulullah Efendimiz de sahibini bulmuş. Birisi diyor ki Resulullah'ın yüzü kılıç gibi parlardı. Birisi diyor ki ne kılıç gibisi? Ay gibiydi, güneş gibiydi diyor. Öyleydi yani, yüzü pırıl pırıl, dişleri pırıl pırıl, yüzü pırıl pırıl, kokusu mis kokusu, her hali güzel, her şeyi güzeldi. Tabii aynada, aynaya baktığı zaman o yüzünün güzelliği karşısında iki şey olabilir. Efendim hani masallarda cadalozun birisi efendim aynada bakarmış da ayna söyle bakalım benden dünyada daha güzel bir kimse var mı filan dermiş, kibirlenirmiş. O masalda öyle de bak Peygamber Efendimiz aynaya nasıl bakılacağını bize öğretiyor. Aynada gördüğü güzelliğe hamd edecek, şükredecek, Allah'ın kendisine o nimeti verdiğini bilecek, en büyük nimetin de İslam nimeti olduğunu bilecek. Allah bize imanlı olmayı nasip etsin, imandan ayırmasın. Kâne izâ nazara fil mir'âti kâl elhamdülillâhillezî hassene halkî ve hulukî ve zâne minni mâ şâne min gayri ve izektehale ce'ale fî aynin isneteyni ve vâhideten beynehumâ ve kâne izâ lebise na'leyhi bede'e bil yemin ve izâ khala'a khala'al yusra ve kâne izâ dekhalel mescide edhale rijlehul yumna ve kâne yuhibbut teyemmüne fi külli şeyin
ahzin ve atain. Uzun hadisi şerifin cümlelerini bir bir şey yapalım. Diyor ki Efendimiz hakkında ravi İbn Abbas radıyallahu anhuma, Efendimizin itiyadı, adeti nasılmış? Kâne izâ nazara fil mir'at kal. Aynaya baktığı zaman derdi ki elhamdülillahillezî hassene halkî ve hulukî. Benim bedenimi ve ahlakımı güzel yaratan Allah'a hamdolsun derdi. Bedeni güzel. Yüzü, kaşı, gözü, kirpiği, efendim, her şeyi güzel. Ahlakı da güzeller güzeli. Benim ahlakımı da bedenimi de güzel yaratan Allah'a hamdolsun derdi. Böyle derdi. Ve zâne minni maşâne min gayri. Başkalarının bazılarında kötü olan durumu bende güzel yapan, beni ziynetlendiren Allah'a hamdolsun derdi. Çünkü insan farkı fark etmeli. Bak Allah sana şu şu şu nimeti vermiş, elhamdülillah. Başkasına vermemiş. Güneş bir nimet. Meyveler bir nimet. Karpuzlar kocaman kocaman, pat diye bıçak vurdun mu bıçağın önünden patır patır ayrılıp gidiyor. Bir nimet. Üzümler kehribar gibi sarı sarı nimet. Elmalar kocaman kocaman bir nimet. Yüzüne bakmıyorsun ama büyük nimet. E şimdi bu nimetlerin kıymetini bilmek lazım. Kutuplarda 6 ay güneş görünmüyor. Adamlar buzdan yapılmış kulübelerde yaşıyorlar. Efendim işte senin memleketinde hava güzel, su güzel, manzara güzel, orman güzel, deniz güzel, her şey güzel. Hamd etmek lazım. Efendimiz ne yapardı? Aynaya baktığı zaman benim vücudumu da, yaratılışımı da, bedenimi de, ahlakımı da güzel eden ve başkalarının da kötü olan, benden gayrı da kötü olan şeyi bende güzel yapan, ziynetli yapan Allah'a hamd olsun der. Kimisini çirkin ediyor Allah. Kimisini başka başka hastalıklarla efendim hasta edebiliyor. Onun için o farkı anlayıp kendisine yapılan ikramın farkında olup ona hamd etmek, şükretmek lazım. Öyle yapardı. Sonra veizek tahalece ale fi aynin isneteyni ve vahideten beynehuma. Sürme sürerdi Peygamber Efendimiz. Bir gözüne iki tane, bir tanesine bir tane yapardı. Sürme çekmek, işte bir takım sürme malzemesini gözlerinin altına, kirpiklerinin dibine çekmek. Peygamber Efendimiz sürme çekerdi. Yani sürme çekmek gerekli. Neden? Orada radyasyon, Suudi Arabistan'da radyasyon çok fazla, güneş çok fazla. Biz burada nasıl güneş gözlüğü takmadan bazı sarışın kimseler yani bakamıyor. O da sürme çekildiği zaman gözleri kuvvetlendiriyor. Efendim şeyleri engelliyor, orasını karartıyor, koyulaştırıyor, kirpikleri koyulaştırıyor. Ve güneşin menfi tesirlerinden gözleri kör olabiliyor orada insanlar. Onlara karşı şifa oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz sürme çekerdi. Sünnettir. Hatta görürsünüz burada bazı yaşlı kimseler filan böyle sünneti seniyeyi bilen sürme çekerler filan şaşırırsın. Aa dersin. Efendim sürmeyi erkekler çeker mi dersin. Sürme de çekerdi Peygamber Efendimiz. İşte birisine iki, birisine tek yapardı. Bir elbise giydiği zaman sağ elinden başlardı. Aa hocam ben şeyi hatırlıyorum. Efendim işte sol elle giyiyor bilmem ne filan. Peygamber Efendimiz sağ eliyle başlardı. Benim numunem, örneğim Peygamber Efendimiz. Efendim adab-ı maaşerette şöyleymiş böyleymiş. Benim adab-ı maaşeretim sağ. Biz Kur'an-ı Kerim'in efendim Peygamber Efendimiz'in yolunda giden insanlarız. Bizim şeyimiz, örneğimiz onlar. Efendimiz pabucunu giyeceği zaman sağ ayağını giyerdi, ondan sonra sol ayağını giyerdi besmeleyle. Ve çıkartacağı zaman önce sol ayağını çıkartırdı, sonra sağ ayağını çıkartırdı. Çıkartmada giymenin tersi. Önce solu çıkartırdı, sonra sağ ayağını çıkartırdı. Mescide girdiği zaman ilk önce sağ ayağını atarak girerdi. Şimdi bakıyorum bazı böyle ihtiyar amcalar var, bilgili tabii şey. Kapıya geliyor, tam şu eşikten içeri girecek bir duraklıyor. Ayağını ayarlıyor, Bismillahirrahmanirrahim sağ ayağını atıyor. Neden? Peygamber Efendimiz iyi yere girerken, mescide girerken, evine girerken sağ ayağıyla girerdi. Ona dikkat ederdi. Duası da vardır. Allahümme iftahli evvabe rahmetike. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Mustafa. Yani ya Rabbi bana rahmetinin kapılarını aç. Ben bu mescidin kapısından içeri giriyorum ya. Sen bana rahmetinin kapılarını aç ya Rabbi diye dua ederek Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirerek girerdi. Sağ ayağıyla girerdi. Mescitten çıkarken nasıl çıkacak? Sol ayağıyla çıkacak. Çünkü güzel yerden çıkıyor. 100 numaraya girerken nasıl girecek? Sol ayağıyla girecek. Farkı var. Mescide girerken sağ ayağıyla, 100 numaraya girerken

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min et teraddi ve a'udhu bike min el garaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahizun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğru

0: olacağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
1: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yaghfiru zunube illa ent. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
0: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
1: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
0: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
0: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dostur.
1: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete'r-rüşd وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir. Beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahi'llezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Euzu bi kelimatillahi't-tammati min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Mevlid Kandili idrak edildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve şerif 1501. yıl dönümü olan 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü, yani dün, idrak edildi. Mevlid Kandili ve Rebiülevvel ayı vesilesiyle hazırlanan sohbetler, salavatlar, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayınlar, bu mübarek zaman diliminin manevi atmosferi Akre dinleyicileriyle buluştu. Rebiülevvel ayı boyunca gerçekleştirilen yayınlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, örnek ahlakı ve insanlığa bıraktığı mesajlar üzerine sohbetlere yer verilirken, salavatlar, ilahiler ve manevi içeriklerle dinleyicilerin kandil heyecanına ortak olması sağlandı. Bunun yanı sıra hazırlanan belgesel ve söyleşilerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kesitler farklı yönleriyle ele alındı. Böylece Akra Medya, Rebiülevvel ayının manevi iklimine uygun şekilde takipçi ve dinleyicilerin istifadesine sunulan içeriklerle bereketlendi. Mevlid Kandili öncesinde akra.medya sosyal medya hesaplarında da bu mübarek gecenin manevi atmosferine yönelik özel içerikler takipçilerle buluşturuldu. Kur'an-ı Kerim meallerinden derlenen paylaşımlarla beraber hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan'ın kendi sesinden hazırlanan özel içeriklerin Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine dikkat çekildi. Kandil öncesinde yapılan bu paylaşımlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı, Allah'a kulluk, salat ve selamın önemi gibi temalara yer verilerek hatırlatmalar yapıldı. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat sona erdi. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kampanya belirlenen 8 milyar salavat hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya büyük ilgi gösterildi. Kampanyaya katılanlar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydederek toplam sayıya katkıda bulundu. Mevlid Kandili öncesinde ve kandil vesilesiyle salavat-ı şerife getirmenin faziletine de dikkat çekildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." Tirmizi buyurarak salavatın önemine işaret ediyor. Mevlid Kandili İskenderpaşa Camii'nde idrak edildi. Mevlid Kandili İskenderpaşa Camii'nde düzenlenen özel programla da idrak edildi. 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen program, akşam namazının ardından iftar yemeğiyle başladı. Salavatlar eşliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldı. Katılımcılar bu mübarek geceyi ibadet, salavat ve dualarla değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde mevlidler okundu, dualar edilerek manevi atmosfer yaşandı. Vatandaşlar Mevlid Kandili'nin manevi huzurunu hissetmek için camilere akın ederken aynı zamanda evlerinde de ibadetlerini gerçekleştirdi. Çocukların kişisel verileri için velilere tavsiyeler. Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi velilere çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesini önerdi. Öneriler şöyle: çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz. gizlilik ve güvenlik ayarlarını, internet tarayıcısı ayarlarını ve uygulama izinlerini periyodik aralıklarla gözden geçiriniz. Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız. Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimliklerini gizleyebileceklerine dikkat çekerek çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız. Çocuğunuza kendisini rahatsız eden veya tehdit edebilecek kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Çocuğunuza karşılaştığı şüpheli içerik veya mesajları sizinle paylaşması gerektiğini belirtiniz. Açıklamada, çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız. Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içeriklerle zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız. Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Siber zorbalık veya benzeri tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde ilgili kuruluşlarda destek alınız ifadeleri kullanıldı. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında Mekke Medine belgesel film çalışmaları üzerine konuşulacak. Saat 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, saat 22.00'de Şehri İstanbul programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
2: Akrem Ercek.
3: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akrem Medya'da yer alan bir dosyayı paylaşacağız. Dil ve kültürün düşünme üzerindeki etkilerini. Dil ve kültür, gerçekliği nasıl algıladığımızı, hatırladığımızı ve muhakeme ettiğimizi şekillendiren temel filtreleme mekanizmalarıdır. Düşünme süreci kendiliğinden tarafsız bir faaliyet değil, aksine birey, doğduğu andan itibaren içine girdiği dilsel ve kültürel çevrelere sıkı sıkıya bağlıdır diyebiliriz. Günlük hayatımızda kullandığımız kelimeler, sözler ve ifadeler sadece iletişimi kolaylaştırmaz, aynı zamanda düşünme şeklimizi de etkiler. Kullanılan kelimeler, olayları hatırlama biçimimizi doğrudan etkiler. Örneğin, bir araba kazası ile ilgili yapılan araştırmada, araçların birbirine sertçe çarptığı ifadesini duyan tanıklar, araçların yalnızca temas ettiği şeklinde anlatıldığı tanıklara kıyasla daha yüksek hız tahminlerinde bulunmuş ve kazada gerçekte olmayan kırık camlar gördüklerini bildirmiştir. Dilsel kısa yollar, iletişimde kullanılan kelime, deyim ve ifadelerin karmaşık düşünce ve duyguları hızlı biçimde aktarmaya yarayan pratik araçlardır. Bu kısa yollar çoğu zaman farkında olmadan toplumsal ve kültürel ön yargıları, değerleri ve kabulleri yansıtır. Bir toplumda sıkça kullanılan deyimler ve metaforlar o toplumun gerçekliğin nasıl algıladığını ve aktardığını gösterir. Örneğin, Türkçe'de sık kullanılan ateş düştüğü yeri yakar sözü, acının bireysel deneyim üzerinden yaşandığını vurgular. Kelimeler, toplumun olaylara bakışını ve algılama biçimini ortaya koyar. İnsanların dünyayı nasıl algıladığı yalnızca bireysel deneyimlerle değil, içinde yaşadıkları kültürel yapı tarafından da şekillenir. Dil, bu kültürel yapının en görünür yansımalarından biri olarak olayların nasıl anlamlandırıldığını ve nasıl hatırlandığını belirler. Kültürel lens, bireyin dünyayı yorumlama ve algılama biçimini belirleyen, toplumun değerleri, normları ve inançları tarafından şekillenen zihinsel bir filtredir. Bu filtre kişinin neyi önemli, ahlaki veya doğru olarak gördüğünü toplumsal perspektiften belirler ve olaylara kendi kültürünün bakış açısıyla yaklaşmasına neden olur. Başka bir deyişle, kültürel lens odağa yakın olanı netleştirirken odağa uzak olanı bulanıklaştırır veya eksik gösterir. Kültür, neyin önemli, doğru veya ahlaki olduğunu belirleyen toplum merkezi bir dünya görüşü sunar. Çoğu insan, kendi toplumunun baskın önyargılarını ve inançlarını eleştirmeden içselleştirir. Bu kültürel lens, bireyin olup bitenleri kendi kültürünü merkeze alan bir bakış açısıyla değerlendirmesine neden olur. Bireyselci kültürlerde kendi ayakları üzerinde durmak önemli bir değerdir. Kolektivist kültürlerde ise aileye veya topluma katkı ön plandadır. Buna bağlı olarak aynı olay farklı kültürlerde tamamen farklı şekillerde algılanır ve yorumlanır. Yapılan bir çalışmada Japonya'da afet haberlerinde birlikte mücadele, dayanışma ve toplum olarak güçlenme gibi ifadelerin sıkça yer aldığı görülmekte. Bu durum insanların olayları kolektif olarak hatırlamasına yardımcı olur. Amerika'da ise aynı olaylarda kahraman birey, bireysel başarı ve hayatta kalma hikayesi gibi anlatımlar daha sık yer alır. Böylece aynı olaylar bireysel başarı çerçevesinde ele alınır. Kültür sadece olayları nasıl yorumladığımızı değil, aynı zamanda nasıl tartıştığımızı da etkiler. Bu akademik kültüründe, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü karşı argümanlar geliştirmek ve açıkça eleştirel düşünmek, karşı tarafı etkilemenin ve ikna etmenin önemli bir parçası olarak görülür. Öğrenciler kendi özgün fikirlerini savunmaya teşvik edilir. Doğu akademik kültüründe, özellikle Japonya gibi bazı toplumlarda ise grup uyumu, uzlaşma ve ortak anlayış geliştirme önemlidir. Bu nedenle fikir ayrılığı durumlarında daha yumuşak ve uzlaştırıcı bir dil tercih edilir. Örneğin sınıf tartışmalarında Amerikalı bir öğrenci hocanın fikrine doğrudan karşı çıkmayı doğal görürken, Japon bir öğrenci aynı duruma daha dolaylı ve uyumlu bir üslupla yaklaşmayı tercih edebilir. Dil ve kültürün düşünme üzerindeki etkilerini konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz. İnsan deneyimi çoğu zaman yalnızca olanı değil, nasıl anlatıldığını da içerir. Aynı olay, farklı diller ve kültürel arka planlar içinde bambaşka anlam katmanları kazanabilir. Hatta bazen tamamen farklı gerçeklikler olarak algılanabilir. Bu durum, bireyin dünyayı salt, nesnel verilerle değil, içinde bulunduğu dilsel ve kültürel çerçevenin sunduğu yorumlama biçimleriyle kavradığını gösterir. Bu çerçevede dil ve kültür, yalnızca iletişim araçları değil, aynı zamanda algının ve düşüncenin yönünü belirleyen temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkar. Aynı olay, farklı gerçeklikler. Dil ve kültürün etkileşimi, zihnin çoğu zaman nesnel gerçeklikle karıştırdığı bütünleşik bir inanç sistemi oluşturur. İnsanlar algılarının kültürel tabular ve dilsel kısa yollar tarafından filtrelendiğinin farkında olmadan kendi sezgisel algılarına güvenirler. Seçilen kelimeler, dünyayı yorumlama biçimimizi belirler. Kelimelerin tanımlarını kontrol eden tartışmanın da efendisi olur. Sonuç olarak dil ve kültür düşüncelerimizi, algımızı ve gerçekliği değerlendirme biçimimizi derinden şekillendirir. Kültürel lens ve dilsel kısa yollar zihnimizi toplumsal değerler ve inançlar doğrultusunda filtreler. Farklı kültürlerin ve dillerin olayların nasıl farklı şekillerde hatırlattığını, yorumladığını ve aktardığını anlamak, eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi için vazgeçilmezdir. Dilsel ve kültürel etkilerin farkında olmak, bireyin daha nesnel ve geniş bir perspektiften düşünebilmesini sağlar. Bu da günümüz dünyasında sağlıklı değerlendirme ve karar alma süreçlerinin temelidir. Değerli dinleyenlerimiz, bu dosyayı ayrıntılarıyla Akramedya'da da bulabilirsiniz. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Akram Mercek.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: İngiltere'nin de peygamberidir, Amerika'nın da peygamberidir, Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam.
1: Akra. Assalamu aleyküm hadi. Hadi. Hadi.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyatımızda dile getiriliş şekline dair örnekleri gözden geçirmeye çalışıyorduk. Ve ilk örneklerin Kutadgubilik'te, arkasından Atabetül Hakayık'ta, arkasından Divan-ı Hikmet'te ve bütün divan edebiyatı, halk edebiyatı, hala modern edebiyat içerisinde varlık sebebi, belki de değil mi? Güzel sesin varlık sebebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şiirimize yansıyan güzel örnekleri. Ne demişti merhum Hoca Ahmet Yesevi bundan 1000 yıl önce? Ümmet olsan işitip canını vermez misin? Mustafa'ya canını kurban eylemez misin? Can ne olacak? İmanını vermez misin? İşitip okuyup yere girdi kul Hoca Ahmet. Evet, Yunus'a döndüğümüz zaman Anadolu topraklarından diyor ki, şol seni seven kişi komuş yoluna başı, iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara, mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi sübhan oldun kamuya sultan, canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Efendim Yunus Emre'nin ilahisinde Hazreti Peygamber'le birlikte onun yolundan da bahsediliyor ve bir anlamda sünnete tabi olmayı işaret ediyor. Evet, sanatkar, sanatkarın gücü ve kuvveti burada ortaya çıkıyor. Doğru rehberleri insanlara sunarak kalp genişliği, aklı doğru kullanabilme noktasında rehberlik etmiş oluyorlar. Yunus'un böyle demesinin sebebi, Peygamber Efendimiz'i seven kişi onun yoluna başını koyacaktır, koymalıdır. Mümin olan tenlere cansın Resulallah mısrası, o peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır ayetinin Türk dilindeki esası sayılabilir efendim. Yunus'un mısrası bu ayetin mecazı ile hayat buluyor. Yunus Emre'ye göre iman eden bir beden ancak ve ancak Resulallah sevgisiyle can bulabilir. Beden için can neyse mümin için de Hazreti Peygamber o mesabededir. Evet, Ahzab suresinde 36. ayette müminlerle Resulallah arasındaki kıstas şöyle ifade edilmiş.
1: Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verirse kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur.

Aşık Yunus da ilahilerinde Hazreti Peygamber'in adını sıkça anıyor ve halk arasında çok bilinen ilahiler de Aşık Yunus'a ait. En çok bilinenlerden bir tanesi de şöyle: canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Evet, peygamber sevgisinin mutlak bir tezahürüyle karşı karşıyayız. Sezai Karakoç Salavat-ı Şerife'nin Türkçe'de en güzel karşılığının bu mısra olduğunu belirtiyor efendim. Yine bir Yunus takipçisi olan Eşrefoğlu Rumi, 15. yüzyıl, diyor ki: Mustafa'nın yoluna ben canı kurban eylerem. Aşk ile girdim yola, meydanı gözler gözlerim. Ederim canımı kurban senin yolunda ey Ahmet. Nola bir kez yüzün görsem vakti sehergahı. Evet efendim, yine 15. yüzyıldan Sivaslı şair Ahmedi, Efendimiz'e canını kurban etmek isteyenlerden bir diğeri. Olsun nisarı sıdk ile bu can Muhammed'e, devletli candır ol ki ola kurban Muhammed'e. Evet, bu güzel örneklerden birisi yine aynı coğrafyadan Şemseddin-i Sivasi'ye, 16. yüzyıldan Yunus Vadisi'nde yürüyen bir sufi şair. Diyor ki, Allah'a yakarıyor ve mahşer günü Hazreti Peygamber'le birlikte haşrolunmak istediğini, zira onun sevgisiyle dünyada deli divane olduğunu şu beyitlerle ifade ediyor: bizi haşreyle yarın Ahmet-i Muhtar'ın ile, ruz-ı şebbe arttı cünunum olmuşam divanesi. Peygamber sevgisinden dolayı gece gündüz divane olan Şems-i Sivasi, başka bir naat-ı şerifinde Efendimiz'den şefaat dileğinde bulunuyor. Senin aşıklarındır hep, senin sadıklarındır hep, senin layıklarındır hep, şefaat ya Resulallah. Kapından özge yok kapım, tapundan özge yok tapum. Bu dem geldim bilip suçum, şefaat ya Resulallah. Atamdan bana eşfaksın, anamdan dahi erfaksın. Sözün reddolmaz evfaksın, şefaat ya Resulallah.

Hazreti Peygamber için sahabenin kullandığı hani anam babam sana feda olsun söylemi Şems-i Sivasi'nin naatında kendine böyle yer bulmuş. Atamdan bana eşfaksın, anamdan dahi erfaksın. Anam babam sana feda olsun da aynı kapıyı aralıyor, öyle değil mi? Sivasi Sufilerin büyüklerinden Abdülmecid Sivasi, 17. yüzyılda efendim. Bir nutku şerifinde Efendimiz'e olan özlemini şöyle dile getiriyor. Arifane ve aşikane bir sesle. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdü bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyaktan yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabı perde, ya Resul göster cemalin. Evet efendim, bu güzellikler inşallah bir sonraki programımızda yine devam edecek. İştiyakımızı artırıyor, öyle değil mi? Selam ve dua ile.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.
1: Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Peygamber Efendimiz sohbete oturdun mu? Dakikalar unutulurdu, saatler unutulurdu. Sabaha kadar etrafında ashab-ı kiram Efendimiz'i canla dinlerlerdi. Hoşuma gidiyor tasvir, nasıl dinlediklerini tasvir. Buyuruluyor ki rivayetlerde Peygamber Efendimiz'i dinlerken dinleyenler sanki başlarının üstüne bir ürkek kuş konmuş, aman kıpırdamayayım, kıpırdarsam kuş uçar kaçar diye kaçmasın diye böyle başını kıpırdatmadan o tarzda dinleyerek efendim meclisinde Resulullah Efendimiz'i hayran hayran seyrederek ve kendilerini tam verirlerdi konuşmasına. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazen sorarlardı, ya Resulullah kendin hakkında bilgi ver bize. Yani sen nasıl bir mübarek kimsesin, nerelerden gelmesin, dünya hakkında bilgi veriyorsun, ahiret hakkında bilgi veriyorsun, kıyamet hakkında bilgi veriyorsun, Allah-u Teala Hazretleri hakkında bizi öğretiyorsun, eğitiyorsun, yetiştiriyorsun, ibadetler hakkında bilgi veriyorsun. Kendinden de biraz bahsetsene ya Resulallah dedikleri olurdu. O zaman da Efendimiz tabii kendisinin nesebi hasebi çok meşhur, biliniyor ama herkes bilsin diye hakikatleri ifade ederdi.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Şehri İstanbul'dan cümlenize muhabbetler, saygılar, selamlar. Mühim, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Fotoğraf sanatçısı Sayın Ömer Faruk Aksoy. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Televizyon, sinema ve fotoğraf.
2: Evet.
1: Biz tabii ağırlıkta hep fotoğraf kanadıyla.
2: Evet.
1: Fotoğraf kanadıyla tanıyoruz. Tabii biz Avrupa çalışmalarını, oradaki eğitimi, geçimi vesaireyi bitirdikten sonra geçmek istiyoruz. Türkiye'ye döndünüz mü yoksa direkt oradan mı?
2: 72'den 74'e kadar İsviçre'de kaldım. Avrupa'yı dolaştım. Otostopla, trenle, bisikletle. Almanca öğrenmeye çalıştık. Kurslara gittik. Fotoğrafçılık kursları aldık bu 2 sene zarfında. Neticede babamın ısrarına dayanamayarak 74 sonlarında Türkiye'ye döndüm. Ve babam da baktı ki ben vazgeçmeyeceğim bu filmcilik sevdasından. Yücel Çakmaklı abimizle tanıştırdığı sinema kulübü vardı o zamanlar. Oraya giderdik ve oradaki dostlarımız, arkadaşlarımızdan Mesut Uçakan şu anda hala da sağ olsun bayrağı, evet Allah selamet versin, bayrağı efendim dalgalandıran arkadaşlardan birisi. Yani 7 arkadaşımız vardı. Böyle bir şirket kurduk.
1: Sene kaç?
2: Sene 1974.
1: 1974.
2: Evet. Velhasıl bir senaryo yazıldı. Tabii paramız yoktu. Hepimiz talebeydik. Dediler yardım alalım.
1: Ters iş, film işi yani. O zaman
2: tabii
1: evlere televizyonun konulmadığı bir devir, sinemaya uzak durulan bir devir.
2: Tabii. Gerçekten çok tehlikeli bir zamanda. Biz film yapacağız deyince insanlar gayri ihtiyari bize iyi göze bakmıyorlardı. O sebepten de zaten biz para yerine nasihat aldık. Onun üzerine beni Avrupa'ya gönderdiler.
1: Efendim İstanbul'da işte film çekme faaliyetleri, çalışmaları sürüyor. O araları böyle hızlı geçecek olursak, yani Arabistan yolculuğunuz, ondan evvel başka bir yolculuğunuz varsa onu da almak isteriz.
2: Evet. O zaman şöyle yapalım. 74 ile 79 arası ben tekrar Yüksek İslam'a kaydımı yaptırdım ve devam ediyorum talebeliğe. Çeşitli görevlerde bulunduk. Bazen de kamera asistanı, bazen de kameramanlık, ikinci kameramanlık. Tabii fotoğrafçılığı da yaptım.
1: Fotoğrafçılıkta.
2: İşte o tarihler böyle geçti. 80 yılında tekrar bir İngiltere'ye bu sefer giderek orada filmciliği batıdan öğrenelim arzusu ile İngiltere'ye gitmek efendim hevesi içimize düştü. Babamdan bu sefer tekrar bir müsaade istedim. İzni olsun da öyle gideyim diye. Eskisi gibi olmasın diye. Halit Bey kardeşimizin daveti üzerine. Bir gün telefon çaldı. Dedi Halit

0: telefonda Londra'dan. İşte ne zaman geliyorsunuz? Ben dedim babam şu anda burada, kendisinden daha izin isteyemedim. İstersen şey yapayım, söyleyeyim. Bir dakika dedim, telefon açık bıraktık. Babama anlattım durumu. Böyle böyle bizi Londra'ya çağırıyor. Tanışırlar. Babam dedi ki sen Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur dedi.
1: Haydi bakalım.
0: Evet.
1: Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur. Evet. Demek ki dua niyetiyle söylenmiş bir söz.
0: Ve ben hemen babamın sözünü telefonda ilettim Halide. Halide dedi ki sen babana selam hürmetlerimi söyle, ellerinden öp. De ki dedi, eğer Allah isterse senin yolunu Londra'dan Mekke'ye çevirir. Ben bu...
1: O da güzel.
0: Evet. Halit Bey'in sözünü babama iletince babam böyle birkaç saniye durdu. Düşündü. Peki dedi, o zaman oğlum Allah yolunuzu açık etsin. Ve biz bu resmi izni aldıktan sonra yola çıkmıştık. Mustafa Aksay kardeşimle beraber. Neticeden işte o 1980'de Londra'da kaldığımız zamanlar Halit Bey kardeşim beni birkaç da İngiliz, Müslüman olmuş İngiliz filmci arkadaşlarla tanıştırdılar ve onlar sayesinde Mekke'ye geldik. Esasında bu iki tane hayır duanın ya öncesinde bir hayırlı dua daha var. O da rahmetli dedemin duasıymış. 1987 yılında ben 5 yaşındayken, o 80 yaşında Çembeltaş'taki köprülü. 57 yılında köprülü camiinde müezzinlik yapar iken babam bir gün kaydediyor o ses makinesine dedemin temennisini ve hayır duasını. Okuyun ve Resulullah'a hadim olun diye bana ve kardeşime hitaben.
1: Okuyun Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam'a hizmetçi olun
0: diye böyle bir temenni de hayır duada bulunuyor. Aradan birkaç ay geçiyor ve köprülü camide, Çembertaş'taki köprülü camide cuma namazında secdede teslimi ruh ediyor.
1: Eyvallah. Mekanı cennet olsun.
0: Amin. Ve bana hala daha soruluyor. Suudi Arabistan'da, Avrupa'da veya gittiğimiz yerlerde, ya diyorlar bu kadar insan var, fotoğrafçı var, çok iyi, çok tanınmış, bilinen. Fakat sen niye herkesten daha fazla Mekke'de, Medine'de fotoğraf, film çekebiliyorsun?
1: Ya ruhsat, izin çok önemli. Şimdi oralara gireceğiz, konuşacağız. Karşı tarafın, bölgenin, ülkenin, idari kadronun işte güvenini almak, iznini almak. Ama dedenin duası var.
0: Ben de onu söylüyorum, evet. Böyle bir zatın, evet.
1: Değil mi? Evet. Büyüklerin himmeti var. Evet. Aynen. Yani şimdi Mekke'ye kalktık, gittik.
0: Evet.
1: Londra'dan mı, İstanbul'dan?
0: Londra'dan, tabii. Londra'dayız. Londra'daki 5 kişilik bir ekiple Taif'te o zamanlar yapılan İslam ülkeleri zirve konferansında film çekip dönecektik biz, 2 haftalık böyle bir seyahatte. Ve Mustafa Akat için çekiyorduk biz o filmi. Tabii kendisiyle orada tanışmış olmuştuk. Ama 2 hafta bittikten sonra bize teklif geldi. Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nin Hac Araştırma bölümünde film çekmek için kalmamızı teklif ettiler.
1: Şey bak ya. Nasıl getiriyorlar? Nasıl koyuyorlar? Yani değil mi?
0: Evet.
1: Her şeyde bir hayır var. Buna evet. İnanacaksın.
0: Kesinlikle.
1: Derdi böyle. Yani bir dua bakın nerelere götürüyor. Evet, Abdülaziz Üniversitesi'nde.
0: Evet. Ve o Hac Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladık. Yaklaşık 4-4 sene kadar orada görev yaptık. İşte o esnada başladı bizim Mekke, Medine'de filmler çekmemiz, fotoğraflar çekmemiz ki o zamanlar daha kalıntıları vardı. Eski tarihi eserlerin Mekke, Medine şu andaki kadar yıkılmamıştı. Ben işte 81 yılında gitmiş oldum ilk defa Suudi Arabistan'a ve Medine'deki gördüğümüz manzara çok güzeldi. Hala daha eski evler, eski tarihi binalar ayakta duruyordu Mescid-i Nebevi'nin etrafında. Mesela bir mahalle vardı ki Mescid-i Nebevi ile Cennetül Baki arasında kalan, ona Agavat Mahallesi diyor. Yani Harem Ağları Mahallesi'ydi.
1: Agalar,
0: Harem Ağları.
1: Evet, Agavat.
0: Evet. Oradan aklımda kaldığı kadarıyla bir tane Türk hamamı, iki tane kütüphane ki

0: Birisinin ismi Ömer Faruk Kütüphanesi'ydi. Birkaç tane kervansaray vardı. Ve de Peygamberimizi Medine'de misafir eden Eyyub el-Ensari'nin evi vardı. Tabii yani onun yerine yapılan, onun evinin yerine yapılan bir ahşap bina vardı. Ve çok böyle enteresan, güzel yapılar, dar sokaklar. Bunların hepsi maalesef hakile yeksan oldu. Hemen güney cephesinde de yani Yeşil Kubbe'nin Mescid-i güneyinde de Arif Hikmet Kütüphanesi var idi.
1: Arif Hikmet
0: Tabii.
1: Kütüphanesi.
0: Onun da en son müdürü rahmetli Ali
1: Ali
0: Ulvi
1: Ulvi Hoca.
0: kurucu. Allah rahmet eylesin. O kütüphanenin içinde kendisiyle sohbet etmek, kendisinin söylediği şiirleri kaydetmek imkanı verdi Allah bizlere kameralarımızla. Kubbe içindeki şiirleri bize okumuştu. 1982 veya 83 yılında olacak. Ve tabii diğer taraflarda da cephelerde de epeyce Osmanlı'dan kalma binalar, evler vardı. Başka bir hamam daha vardı ki adı Medine yanılmıyorsam veya Tayyip'e hamamı olacaktı. Ki o 9 metre alttan çıkan bir tabii suyla ısıtılıyor idi. Yani su kendisi
1: Kaplıca
0: ısıtılmıyor. Kaplıca
1: tabii.
0: tarzında evet ve bir takım cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyordu bizim zamanımızda. Ama yıkılacağını haber aldık. Yıkılmadan evvel gittik ve böyle Türk ekibi olarak o filmleri çektik ve zaten birkaç gün sonra da hamam yıkıldı. Bunun gibi başka bir istasyonun biraz daha ilerisinde bir yapı daha vardı. Çok güzel Osmanlı yapısı. İsmi de Takiye Mısriye. Yani Takiye tekke demek. Mısır tekkesi veya zaviyesi veya kervansarayı da denebilir. Kervansaray tarzında kubbeli, avlulu bir fevkalade bina vardı. O da aynı akıbete uğradı. Yıkıldı.
1: Medine'de bunlar.
0: Medine'de bunlar evet mevcut idi. Yedi mescitler diye bilinen mescitler vardı. Onların çoğu yanılmıyorsam yıkılmış vaziyette ve yerine yenisi yapıldı şu anda. İki minareli bir mescit var.
2: Ses, söz, sanat.
1: Mekke-i Mükerreme'de.
0: Mekke-i Mükerreme'de genişletme inşaatları vardı. Biz o inşaatların belgeselini yaptık. 1988 sonlarından 94 ortasına kadar. Hem Mekke'deki Harem-i Şerif hem de Mescid-i Nebevi'nin genişletme inşaatlarını biz 6 yıl sinema filmi olarak belgesel çektik. Ve Mekke'de de gene bir Türk hamamı var idi. Fakat banka olarak yanılmıyorsam çalışıyordu. Bu Suk ve Şaşiye denen mevkide. Merve taraflarında bir mevkide.
1: Gidenlerin gittikleri yerleri daha evvelki kaynaklardan tarasınlar, okusunlar. Şu anda orada neler var, neler yok, baksınlar, gözlesinler, gözlemlesinler diyoruz. Mekke'de, Medine'de belgesel çalışmalarımız var.
0: Evet.
1: Bitti, tamamlandı. Onların acaba böyle Türkçe'ye aktarılması, yani o bölgenin tarihini
0: Evet.
1: yakından tanımak açısından
0: Aslında
1: görselleriyle.
0: evet, şöyle istersen o bölümü özetleyebilirim. Birkaç tane belgesel film yapıldı Mekke ile Hac'la ilgili. Onlardan bir tanesi BBC'ye yaptık. Ondan bir yıl evvel de 1999'da Mustafa Aksay kardeşimle bir Hac filmi yaptık. Hac filmini de çektik. Çok büyük bir ekip, 65 kişilik bir ekibimiz vardı. Diğer bir film yaptık. İki şehir, Mekke Medine isimli bir film oldu bu belgesel. Bu eğitici öğretici değil fakat oraları en son haliyle tanıtan, gösteren bir şey.
1: Eyvallah. Sizin hem o hazırladığınız belgeseller hem de muazzam bir albüm var. İslam'ın kutsal şehri Mekke Medine fotoğraf albümü. Böyle o eski fotoğraflar, yansımalar, altında dipnotlar, açıklamaları var. Bunların da hem gitmeden hem de geldikten sonra, döndükten sonra okunmasında fayda mülaza eder, edilir kanaatini taşımaktayız. Böyle. Teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayaklarınıza sağlık.
0: Eksik olmayınız.
1: Yüreğinize sağlık. Modern Evliya Çelebi desek herhalde yerini bulur. Çünkü bunca seyahat delilimizde programın içinde. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Amin. O güzel çalışmalarınızdan her zaman istifade.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Mevlid Kandili idrak edildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve şerif 1501. yıl dönümü olan 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü, yani dün, idrak edildi. Mevlid Kandili ve Rebiülevvel ayı vesilesiyle hazırlanan sohbetler, salavatlar, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel yayınlar, bu mübarek zaman diliminin manevi atmosferi Akre dinleyicileriyle buluştu. Rebiülevvel ayı boyunca gerçekleştirilen yayınlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, örnek ahlakı ve insanlığa bıraktığı mesajlar üzerine sohbetlere yer verilirken, salavatlar, ilahiler ve manevi içeriklerle dinleyicilerin kandil heyecanına ortak olması sağlandı. Bunun yanı sıra hazırlanan belgesel ve söyleşilerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kesitler farklı yönleriyle ele alındı. Böylece Akra Medya, Rebiülevvel ayının manevi iklimine uygun şekilde takipçi ve dinleyicilerin istifadesine sunulan içeriklerle bereketlendi. Mevlid Kandili öncesinde akra.medya sosyal medya hesaplarında da bu mübarek gecenin manevi atmosferine yönelik özel içerikler takipçilerle buluşturuldu. Kur'an-ı Kerim meallerinden derlenen paylaşımlarla beraber hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan'ın kendi sesinden hazırlanan özel içeriklerin Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine dikkat çekildi. Kandil öncesinde yapılan bu paylaşımlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı, Allah'a kulluk, salat ve selamın önemi gibi temalara yer verilerek hatırlatmalar yapıldı. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat sona erdi. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kampanya belirlenen 8 milyar salavat hedefini aşarak 12 milyar salavatla tamamlandı. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya büyük ilgi gösterildi. Kampanyaya katılanlar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydederek toplam sayıya katkıda bulundu. Mevlid Kandili öncesinde ve kandil vesilesiyle salavat-ı şerife getirmenin faziletine de dikkat çekildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." Tirmizi buyurarak salavatın önemine işaret ediyor. Mevlid Kandili İskender Paşa Camii'nde idrak edildi. Mevlid Kandili İskender Paşa Camii'nde düzenlenen özel programla da idrak edildi. 12 Rebiülevvel 1448, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen program, akşam namazının ardından iftar yemeğiyle başladı. Salavatlar eşliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldı. Katılımcılar bu mübarek geceyi ibadet, salavat ve dualarla değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde mevlidler okundu, dualar edilerek manevi atmosfer yaşandı. Vatandaşlar Mevlid Kandili'nin manevi huzurunu hissetmek için camilere akın ederken aynı zamanda evlerinde de ibadetlerini gerçekleştirdi. Çocukların kişisel verileri için velilere tavsiyeler. Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi velilere çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesini önerdi. Öneriler şöyle: çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz. Gizlilik ve

0: güvenlik ayarlarını, internet tarayıcısı ayarlarını ve uygulama izinlerini periyodik aralıklarla gözden geçiriniz. Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız. Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimliklerini gizleyebileceklerine dikkat çekerek çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız. Çocuğunuza kendisini rahatsız eden veya tehdit edebilecek kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Çocuğunuza karşılaştığı şüpheli içerik veya mesajları sizinle paylaşması gerektiğini belirtiniz. Açıklamada çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız. Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içeriklerle zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız. Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Siber zorbalık veya benzeri tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde ilgili kuruluşlardan destek alınız ifadeleri kullanıldı. Yeni Zelanda'da çocuklara sosyal medya yasağı. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı ve teknoloji şirketlerine çocukların çevrim içi güvenliği konusunda yeni yasal yükümlülükler getirmeyi öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Başbakan Christopher Luxon, sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere, bağımlılık yapan teknolojilere ve henüz başa çıkmaya hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını kaydederek, bunun aile yaşamı, ruh sağlığı, uyku ve eğitim üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. Luxon, çocukların sosyal medya kullanımını takip etme konusunda ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu ancak sosyal medya şirketlerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da da benzer kararlar alınarak sosyal medya yasağı uygulanmaya başlamıştı. Sürekli başı eğik telefon kullanımı boyun ağrılarını artırdı. Cep boyun terimi insanların telefon ya da tablet kullanırken öne eğilen duruşunu tanımlıyor. Bu nedenle boyun fıtığı vakalarının duruş ve omurga bozukluğunun arttığı bildirildi. Günümüzde cep telefonu ve tablet kullanımının yan etkisi olarak boyun sorunu ortaya çıktı. İnternette boyun fıtığı araması yaptığınızda çok sayıda uyarı buluyorsunuz. Çünkü saatlerce telefona bakmak boyun ağrılarını artırıyor. Bu durum sadece geçici rahatsızlığa değil, kronik hasara, duruş bozukluğuna ve omurga dejenerasyonuna yol açabiliyor. İnsanların telefon ve tablet kullanırken öne eğilen duruşunu tanımlamak için cep boyun terimi kullanılıyor. Boyunların bükülmesi de bu cep boyun duruşundan kaynaklanıyor. Cep boyun duruşu boynumuza ekstra yük bindiriyor. Başınızı 60 derece öne eğdiğinizde boynunuzdaki yük 27 kilonun üstüne çıkıyor ve bu omurgaya ciddi baskılar uyguluyor. Araştırmalar yoğun telefon kullanımının kas iskelet sistemi ağrılarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Anketlerde kullanıcıların %50, %84'ü boyun, omuz ve sırt ağrısı çektiğini bildiriyor. Telefon kullanımında hem çocuklar, gençler hem de yetişkinlerde düzenli mola verilmesi tavsiye ediliyor. Uzun yolculuklarda pıhtı riskine dikkat. Yaz aylarında artan uzun süreli otobüs ve uçak yolculuklarında saatlerce hareketsiz kalmak, özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşumuna yol açabiliyor. Oluşan pıhtının akciğere ulaşması ise hayati tehlikeye neden olabilen akciğer embolisine sebep olabiliyor. Profesör Doktor Servet Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların derin ven trombozu açısından risk oluşturduğu yönünde olduğunu belirtti. Ancak bu sürenin kişinin sağlık durumuna göre değişebileceği, risk grubundaki kişilerde daha kısa yolculuklarında risk oluşturabileceği ifade edildi. Yaşlılar, hamileler, kalp ve böbrek yetersizliğiyle, KOAH gibi kronik hastalığı bulunanlar, kanser hastaları, yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler ve daha önce pıhtılaşma sorunu yaşayanlar risk grubunda bulunuyor. Doğum kontrol yapı kullanan genç kadınlarda da pıhtılaşmaya yatkınlığın artabileceği belirtiliyor. uzmanlar uzun yolculuklarda hareketsiz kalmamaya, mümkün olduğunca bacakları hareket ettirmeye ve yeterli su tüketmeye dikkat edilmesini öneriyor. Tek taraflı bacakta ani şişlik, ağrı ve kızarıklık pıhtının önemli belirtileri arasında gösteriliyor. Ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya solunum sıkıntısı gelişmesi halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bursa'da orman yangınları kontrol altına alındı. Bursa'nın Keser ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kestel'e bağlı Dere Kızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesindeki Karapınar mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Üniversitelerde kayıt zamanı. YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen 730.854 aday için üniversite kayıt süreci dün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos tarihinde sona erecek. Belirlenen tarihlerde kayıt işlemini tamamlamayan adaylar yerleştikleri programa kayıt hakkını kaybedecek. Uzmanlar ayrıca üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların gelecek yıl YKS'de OBP katkısının yarı yarıya düşeceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle adayların kayıt sürecindeki tarihleri ve üniversitelerin istediği belgeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı var. Rüzgarın öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında, Ulukışla Pozantı yolunun 36 ila 39, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun Mekece Bilecik istikameti üzerinde 2 ila 4. kilometrelerde, Altköy Refai Erzincan yolunun 8 ila 9, Kars Kağızman yolunun 8 ila 12, Giresun Gümüşhane'yi sınırı Kürtün Torul yolunun da 45. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, saat 22'de Şehri İstanbul programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Müzik.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اَخَذَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنِّيَ الْمِيْسَاقَ كَمَا اَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ وَبَشَّرَ بِيَ الْسِيْهُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ وَرَأَتْ اُمُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهَا اِنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ اَضَاءَتْ لَهُ كُسُورُ الشَّامِ. Taberani ve Ebu Nuaym rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Ebu Meryem El-Bassani'den radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اَخَذَ azze ve celle minni el-Misaak. Allah aziz ve celil olan Allah, çok izzetli, çok celalli, izzet ve celal sahibi olan Allah benden misak almıştır. Misak söz demek, anlaşma demek. Şöyle şöyle yapacaksın, tamam mı? Tamam. Buna ahdü misak etmek derler. Aslında misak bir şeyi sapasağlam bağlamak demek. Yani sözü bağlıyor, söylüyor, şunu şöyle yapacaksın diye vazifeyi belirtiyor. Allah-u Teala Hazretleri benden misak aldı, yani söz aldı, görevimi bildirdi, peygamberlik vazifemi ve onu yapacağıma dair benden söz aldı, bana talimat verdi. Söz aldı. Kema akaza minen nebiyyine misakahum. Evvelki peygamberlerden aynı şekilde söz almış olduğu gibi benden de söz aldı. Cenab-ı Hak tabi peygamberlerini görevlendiriyor, onlara talimat veriyor. Onlar da ona göre hareket ediyorlar. Eski peygamberlerden aldığı misakta, yani sözde bir husus daha var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yetişirse ümmetleri Peygamber Efendimiz'e tabi olsunlar diye de özel talimat var. Bütün peygamberlerden böylece ahd-ü misak almış Allah-u Teala Hazretleri. Tamam, siz şimdi yaşıyorsunuz ama sizin nesilleriniz bu dini devam ettiren soylarınız, soplarınız ileride ahir zaman peygamberinin çıktığı zamana ulaşan zamandaki nesillerinize söyleyin. O ahir zaman peygamber

göre geldiği zaman ona tabi olacaksınız. Tamam mı diye hepsinden ayrıca bir de Peygamber Efendimiz için misak almıştır Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Yahudiler Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi gelecek, şirki biz onunla yok edeceğiz diye. Halbuki geldi, geldiği zaman da bu sefer Yahudiliklerini bırakamadılar. Onların müşrik dedikleri, sizi yok edeceğiz dedikleri insanlar İslam'ı kabul etti. Bu sefer onlar onları yok ettiler. Arabistan'dan sürdüler, çıkarttılar. Nasipsizlik yani kibirden, dünya menfaatinden, hesaplardan Müslüman olamadılar. Ve beşere biyel Mesihu İsa bunu Meryem ve beni Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam gelecek diye müjdeledi. Benden sonra ahir zaman peygamber gelecek diye müjdeledi. Gerçekten İncil'de halen bu müjdeyi ihtiva eden cümleler var. O hakikat nuru gelecek, ben vazifeyi tamamlayamadım, o tamamlayacak diye böyle cümleler var. Bu cümleleri Hristiyanlar tevil ediyorlar. Cebrail gelecek vesaire gelecek. Cebrail falan gelmeyecek işte. Cebrail'in gelmesi ayrı, gelir gider. Cebrail melek her zaman gelir gider. Ahir zaman peygamber gelecek. Onu anlatıyor İsa aleyhisselam. O hakikat nuru gelecek diye. Ama bazı papazlar onun Peygamber Efendimiz'e delalet ettiğini, onu gösterdiğini, ona işaret ettiğini anlayıp Müslüman olmuşlardır. Tarihte pek çok papaz o şeyden sonra Müslüman olmuş. Yani İsa aleyhisselam ben henüz vazifeyi bütün vazifeleri tamamlayamadım. Benden sonra ahir zaman peygamber gelecek, görevi o tamamlayacak diye müjdelemiştir. Ayet-i kerimelerde de var. Saf suresinde ve izgale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikan lima beyni yedeyhi minet tevrat ve mübeşşiren bir Resulün yeti min ba'di ismuhu Ahmet. Ben Tevrat'ı tasdik edeceğim, Musa Aleyhisselam'ın üzerine indirilen Tevrat'ı tasdik edici bir peygamberim ey Beni İsrail ve benden sonra adı Ahmet olacak olan bir peygamberin geleceğini de size müjdeleyeceğim diye önceden söylemiş ve var bu bilgi. Hatta bütün eski kitaplarda var, Tevrat'ta da var ve Allah tarafından indirilmiş de sonradan bozulmuş olduğu anlaşılan kitaplarda da var. Mesela Budizm'de de var. Mesela Zerdüştilik'te de var. Ahir zamanda bir peygamber gelecek. Allah'ın çok sevgili bir kulu gelecek. Onun sıfatları şöyle olacak. Şurada doğacak. Buraya hicret edecek. İşte doğduğu yer dağlık bir yer. Gittiği yer iki dağın arasında bir ova diye böyle bilgiler var. Halen var kitaplarında. Ve bunları bir İngilizce eser toplamış. Fotokopilerini de almış kitapların. O kitapları sayfalarının resimlerini çekmiş, basmış. Bazı kitaplarda, İngilizce kitaplarda var. İsmini benim bildiğim kitaplarda var. Vere'et ümmü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fî menâmiha ennehu kharece min beyni ricleyha siracun edâet lehu kusuru şam. Resulullah'ın annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi rüyasında gördü ki onun iki ayağının arasından bir kandil, bir ışık kaynağı çıktı ve etrafı öyle aydınlattı ki Şam'ın konakları bile aydınlandı o ışıktan. Hani Mevlüt'te geçiyor ya, dedi gördüm ol Habib'in anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi, ber kurup çıktı evimden nagihan, göklere dek nur ile doldu cihan. Evimden bir nur çıktı evladım doğacağı zaman, bütün cihan nura kalkıldı. Yani Süleyman Çelebi buradan almış. Yani sağlam kaynaklardan almış bilgileri. Evet. Er-Raculu ala dini halilihi fel yanzur ahadukum men yuhal. Tirmizi ve Ebu Davud rahmetullahi aleyhima. İki mühim hadis aliminin rivayet ettiği ve hasen hadis olarak kaydettiği bir hadisi şerife okudum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretleri buyuruyor ki bu hadisi şerifinde Er-Raculu ala dini halilihi. Adam arkadaşının
dini üzeredir. Arkadaşının dindarlığı ona etki eder. Nasıl yol tutturmuşsa arkadaşı, arkadaş arkadaşa etki yapar. Efendim, arkadaşı dindarsa o da ibadetleri onunla beraber kolay yapar. Arkadaşı fasıksa bunu fıskı fücura sürükleyebilir. Efendim, arkadaşı riyakarsa buna riyayı bulaştırabilir, hoş, hafif gösterebilir. Edepli ise edebinden etki yapar, edepsizse edepsizliği tesir eder. Onun için demişler ki, misk dükkanına uğrayan, dükkandan çıktığı zaman üzerinde güzel kokular duyulur. Yani hiçbir şey sürmeseler bile dükkanın havasından dışarı çıktığı zaman güzel kokar. Demirci dükkanına uğrayan da dışarı çıktığı zaman duman kokar. Koklandığı zaman duman kokar. Misk dükkanına uğrayan orada biraz bir şeyler ikram eder almasa bile yine bir güzel kokuyla çıkar. Demirci dükkanına uğrayan bir yere sürünmemeye dikkat etse bile üstü başı kara olur veya ocaktan kıvılcım sıçrar bir yeri yanar. Yani tehlikeli muhit insanı bazı zararlara uğratır. Güzel muhit insanı istifade ettirir. İyi arkadaş insana faydalı olur, kötü arkadaş insana zararlı olur. فَلْيَنْزُرْ اَحَدِكُمْ بِنَانَهُ sizden biriniz dikkat etsin, baksın. مَنْ يُخَالُ kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Arkadaşını iyilerden seçsin. İyi kimselerle arkadaşlık etsin. Çünkü kötü kimse ise o etki yapacak. O bakımdan arkadaş seçmeye son derece dikkat etmeliyiz. Kötülerle ahbaplığı kurmak sonunda farkına varmadan tamam ben biliyorum dikkatliyim dese bile bir yerde etkilenmek durumuna düşürebilir. Allah bize yardım etsin. Halimiz çok fena. Hep arkadaşlarımız iyi, salih Müslümanlar olsun. Çok zor. Bu asırda, bu devirde çok zor. O halde bulunduğumuz yerde iyi kimselerle arkadaşlık kurma, toplum oluşturma, beraber olma gayret etmeliyiz. Nereye giderseniz gidin, iyi insanları arayıp bulup tanışmalısınız, onlarla arkadaşlık etmelisiniz. İyi insan kim? Mümin insan. İyi insanın en başta gelen vazgeçilmez vasfı mümin olmasıdır. Mümin olmadıktan sonra onun gayrimümin, gayrimüslim olması, müşrik olması mutlaka size zarar verir. Çok zarar verir. Ahbaplı giderseniz. Mutlaka iyileri arayacaksınız, bulacaksınız. Mutlaka onlarla bir toplum oluşturacaksınız. Mümkünse bir yer tutacaksınız. Mümkünse beraber namaz kılmaya çalışın. Allah cümlemizi her günahtan korusun. Her hayrı yapmaya muvaffak edesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke ente alimul hakim. Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Derkenar, diğer adlarıyla haşiye, hamiş, kenar notu, bir metnin kenarına düşülen, açıklayıcı, tamamlayıcı ya da eleştirel notlara verilen addır. Klasik anlamda derkenar, özellikle el yazması eserlerde, sayfanın boşluklarına küçük harflerle yazılan ve metni açıklamayı, eksik kalan noktaları tamamlamayı amaçlayan notlardır. Bu gelenek, İslami yazma kültüründe oldukça yaygındır. Alimler ve okuyucular, okudukları metin kenarına kendi yorumlarını, itirazlarını ya da ek bilgilerini yazarak metinle bir tür diyalog kurmuşlardır. Böylece bir eser sadece yazarın değil, onu okuyanların da katkısıyla zenginleşen, yaşayan bir metne dönüşmüştür. Zamanda derkenar kavramı yalnızca yazma eserlerle sınırlı kalmamış, modern okuma kültüründe de yerini korumuştur. Bugün bir kitabı okurken sayfa kenarına aldığımız notlar, altını çizdiğimiz ifadeler ya da metne düşülen kısa yorumlar da derkenar olarak adlandırılır. Hatta bu notların bir araya getirilerek bağımsız bir yazı haline getirilmesi de yine derkenar geleneğinin bir devamı olarak görülür. Derkenar en önemli özelliğiyle metni pasif bir şekilde okumak yerine aktif bir okuma süreci sunmasıdır. Okuyucu metinle ilişki kurar, sorular sorar, eleştirir, kendi düşüncesini ekler. Bu yönüyle derkenar okumanın aynı zamanda bir düşünme ve üretme eylemi olduğunu gösterir. Edebiyat dergilerinde de derkenar başlığı altında yayımlanan yazılar, bilinçli okurların ve eleştirmenlerin metinlere dair kısa ama yoğun değerlendirmelerini içerir. Bu yazılar çoğu zaman bir eseri yeniden düşünmeye, farklı açılardan görmeye imkan tanır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: mucit, bir icat.
1: Fergani ve Güneş Tutulması. 9. yüzyılda yetişmiş ekliptik meyli ve güneşin de kendine göre hareketli olduğunu ilk defa keşfeden büyük Müslüman astronomi ve matematik alimi. Fergani, Batı bilim dünyasında Alfraganus adıyla tanınır. Çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesinde bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ahmet Fergani ilk öğrenimini zamanının kültür merkezi olan ve ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da yaptı. Büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki ilk bilgilerini de

babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla o devirde İslam aleminin devlet ve ilim merkezi olan Bağdat'a gitti. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Fergani, kısa bir sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirdi. Bilimin gelişmesine olan katkılarıyla, bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinin en ünlü bilginleri arasına girdi. İlmi çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yapıp, gök cisimlerinin hareketleriyle uğraştı. Kur'an-ı Kerim'in ve aklın prensiplerine uymayan Batlamyusçu astronomiyi ilk defa tenkit edenler arasında yer alarak bu konuda yankı uyandıran yorumlar yazdı. Ahmet Fergani, Halife El-Me'mun'dan başlayarak El-Mütevekkil zamanına kadar El-Cezire'de yaptığı çalışmalar, yazdığı eserler ve bulduğu ölçüm aletleriyle zamanın önde gelen alimleri arasında yer aldı. Onun astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik sahasındaki çalışmaları bu bilimlerin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı oldu. Onların temellerini güçlendirdi ve yeni gelişmelere yol açtı. Daha sonraki devirlerde aynı konuyla ilgilenen alimler Fergani'nin eserlerinden istifade ettiler. Fergani'nin tesirleri o devirdeki tüm Türkistanlı alimler ve Avrupalı bilginler üzerinde de görülür. Latince'ye tercüme edilen eserleri asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Fergani'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri, güneş tutulmasını önceden belirlemek için keşfettiği yöntemle 842 yılında bir güneş tutulması olacağını önceden tespit etmesi ve o gün bu konuda rasathanelerde bulunup incelemeler yapmasıdır. Dünyanın yuvarlak olduğu konusunda da yeni deliller göstermiştir.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber Efendimizin sünneti başımızın tacıdır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif bizim rehberimizdir. Çok önemli bu. Çok önemli. İleride karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onun üzerine ashab-ı kiram korkup telaşlanıp soruyorlar. Ondan kurtuluş nasıl olur ya Resulallah? Nasıl kurtuluruz o fitnelerden? Diyor ki Allah'ın kitabına ve benim sünnetime sarılmakla kurtulursunuz. Allah'ın kitabına yani Kur'an-ı Kerim'e ve benim sünneti senin yeme sarılmakla kurtulursunuz. Ciltlerle kitaplar yazılmış. Ciltlerle kitaplar tercüme edilmiş. Sapasağlam dinimizin aslını esasını öğreten. Onun için hiçbiriniz bacak bacak üstüne atıp da ben Kur'an'ı tanırım, başka şey tanımam diyen insanlara iltifat etmesin. Hiçbiriniz efendim ben Kur'an'ı kabul ederim ama sünneti tanımam diyen insana iltifat etmesin. Hiçbiriniz sünnete uymayan hali olan adama itibar etmesin. Sana bir yerden bir yangını tutuşturur, eten yanmaya başlar. Uğraş o zaman söndüreceğim diye. Salihlerle buluş. Ve künûmâ as-sâdıkîn. Sadıklarla ol. Salihlerle ahbaplık et. Allah'tan korkup da ahiretini kazanmak için ömrünü geçiren insanların yanında ol. Olur olmaz insana itibar etme. Bak bakalım nasıl yaşıyor adam. Bak bakalım yaşayışı İslam'a uygun mu yoksa lafı başka kendi başka mı? Oradan ölçmek lazım. İşte bu noktaya dikkat etmeyen insanlar İslamiyet'i kaybederler bugün. İslamiyet'i kaybederler.
0: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Rigal ve onun kabrinden çıkarılan altın dal. Abdullah bin Amr bin As der ki, Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Taif'e giderken bir kabre rastladık. Resulullah Aleyhisselam, bu kabir Ebu Rigal'in kabridir. Kendisi haremde bulunur ve onunla korunurdu. Haremden çıkınca kavminin uğradığı azaba o da uğrayıp öldü ve buraya gömüldü. Buna alamet de kendisinin yanına gömülmüş olan altından bir daldır. Kabri açarsanız onun yanındaki altın dala rastlarsınız buyurdu. Halk hemen kabri açmaya giriştiler ve altın dalı bulup çıkardılar. Ebu Rigal bu altın dala asa gibi dayanırdı. Bu dalın ağırlığı 20 rıtıldan fazlaydı. Rıtıl 12 ukiye, bir ukiyede 40 dirhem olduğuna göre altın dalın ağırlığı 1000 dirhemi aşıyordu. Rivayete göre Ebu Rigal Semud kavminden olup Sakiflerin atasıydı. Ebu Rigal'in uğradığı azapsa şundandı. Salih Peygamber Aleyhisselam onu Mekke tarafına zekat ve sadaka tahsildarı olarak göndermiş.

Ebu Rigal, 100 koyunlu bir adamın yanına vardı. Ona, ''Beni sana Resulullah gönderdi.'' dedi. Adam, ''Resulullah'ın elçisi hoş geldi, safa geldi. İstediğini al.'' dedi. Ebu Rigal sütlü koyunu aldı. Adam, ''O anasının ölümünden sonra sağ kalan şu çocuğundur. Onun yerine 10 koyun al.'' dedi. Ebu Rigal, ''Hayır.'' dedi. Adam, ''20 koyun al.'' dedi. Ebu Rigal, ''Hayır.'' dedi. Adam, 50 koyun al dedi. Ebu Rigal, hayır dedi. Adam, şu sütlü koyundan başka koyunların hepsini al dedi. Annesiz kalan çocuk, o bir koyunun sütüyle beslenmekteydi. Ebu Rigal, hayır dedi. Bunun üzerine adam, eğer sen süt içmeyi seversen ben de severim diyerek ok çantasındaki okları yere serdi. Sonra da, ey Allah'ım sen şahit ol dedi. Yayına yerleştirip attığı bir okla Ebu Rigal'i öldürdü. Bunun haberi Allah'ın peygamberine benden önce erişmesin dedi. Salih peygamberin yanına varıp Ebu Rigal'in yaptıklarını ona haber verdi. Salih aleyhisselam ellerini göğe kaldırdı ve 3 kere ''Ey Allah'ım Ebu Rigal'e lanet et'' diyerek dua etti. Ebu Rigal'i öldüren Kays bin Aylanlardan Münebbih bin Hevazi'nin oğlu Sakif idi. Halid bin Velid'in Taiflilerle konuşmak isteyişi. Öncü birliği kumandanı Halid bin Velid, Taif kalesine yaklaşıp onlara yüksek sesle, ''Ya sizden biri yanınıza dönünceye kadar emanda olmak üzere yanıma insin, kendisiyle konuşayım.'' ''Ya da aynı şekilde ben sizin yanınıza varıp sizinle konuşayım.'' diyerek seslendi. Taifliler, ''Ey Halid, ne bizden senin yanına bir adam inecektir, ne de sen bizim yanımıza geleceksin. Muhakkak ki senin sahibin bizden başka çarpışmayı iyi bilen bir kavimle karşılaşmamıştır.'' dediler. Halid bin Velid, ''Benim sözümü dinleyiniz. Yesrib'de, Hayber'de kaleler ve kuvvetlere sahip olanlar, Resulullah Aleyhisselam'a teslim oldular, boyun eğdiler. Fedek'e bir tek elçi gönderildi. Onlar da onun hükmüne boyun eğdiler. Ben size Kurayza Yahudilerinin günlerce kuşatıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselam'a nasıl boyun eğmek zorunda kaldıklarını hatırlatır ve sizi uyarırım. Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş, Hevazinleri de mağlup ve esir etmiş bulunmaktadır. Siz yeryüzünde ancak şu kalenizin içine sıkışmış kalmış bulunuyorsunuz. Çevrenizde bulunanlar da Müslüman olmuşlar, bırakılmışlardır dedi. Taifliler, biz dinimizden katiyen ayrılmayız dediler. Taiflilerin ok yağdırmaları ve karargahın başka bir yere değiştirilmek zorunda kalınışı. Peygamberimiz Aleyhisselam askeri birlikle birlikte ilerlemeye devam ederek Taif'in yanı başında bir yerde konakladı ve ordugahını orada kurdu. Amr bin Ümeyye Tüddamri der ki, Taif'te konakladığımız zaman Allah bilir ki Taifliler üzerimize çekirge sürüsü gibi ok yağdırdılar. Onlardan kalkanlarımıza korunmaya çalıştık. Hatta Müslümanlardan bazıları yaralanarak şehit oldular. İslam ordugahı Taif surlarına çok yakındı. Taifliler çıkıp Müslümanları oka tutuyor ve hemen geri dönüp kapılarını kapatıyorlardı. Müslümanlarsa onların surundan içeri girmeye güç yetiremiyorlardı. Ebu Mıhçan'ı kale üzerinde kargı gibi uzun okları atar ve attığını boşa gidermezken gördüm. Resulullah Aleyhisselam Hubab bin Münzir'i yanına çağırdı ve ona ''Şu kavimden uzakça ve yüksekçe bir yer araştır bul.'' buyurdu. Hubab bin Münzir, Karye'nin dışında Taif Mescidi'nin bulunduğu yere kadar gidip geldi ve orasının karargah edinilmeye elverişli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam ordugahı oraya, yani halen Taif Mescidi'nin bulunduğu yerin yanına kaldırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunan iki zevcesinden biri Hazreti Ümmü Seleme, diğeri de Hazreti Zeynep'ti. Onlar için de iki çadır kuruldu. Peygamberimiz Aleyhisselam namazlarını bu iki çadır arasında kılar ve orada otururdu. Sakifler Müslüman olduktan sonra Amr bin Ümeyye bin Vehb bin Muattib bin Malik

0: Peygamberimiz Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yere bir mescit yaptı. İşte Sariye diye anılan mescit budur. Rivayete göre bu mescitte Sariye direk vardır ki Allah'ın her günü güneş doğarken ondan bir ses işitilir. İşitilen bu sesin Allah'ı tesbih olduğu sanılırdı.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasın.

0: keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli okuyanlar. Hatırlayacaksınız, dünkü bölümde peygamberler peygamberinin el-emin sıfatıyla meşhur olduğu dönemlerdeydik. Vaktiyle ak bir cevherken kara taşa dönüşen kıymetli taşın, şehrin karışmasına fırsat vermeden suhuletle yerine yerleştirilmesini okumuştuk. Ve son olarak Mekkelilerin, Hazreti İbrahim soyundan gelen Mekkelilerin unutma hatasına düştükleri inançlarında kalmıştık. 15. bölüm. Bunlardan, bu gibilerden bazen güneşle doğmak üzere bulunan güneşler güneşinin çakıntılarına bakıp topyekün kainatın bir azim zuhura karşı bekleme halinde bulunduğunu sezenlerden biri Kızıldeve'nin süvarisidir. Kus bin Saide. Yat kabilesinin yücesi Kus bin Saide belki 100 yaşına ayak basmak üzere, belki 100 yaşını da aşkın bir ihtiyar. Allah Resulü'nün tenhalarda ve izbelerde hudutsuz sükunet koridoru boyunca yürürken kendisine meçhul istikametler ve ağızlardan ismiyle hitap edilmeye başladığı günler. Kus bin Saide'nin de dillere destan meşhur hitabesini Suku Ukaz'da okuduğu demlere rastlar. Renk renk insanın çizgi çizgi bir cümbüş içinde fıkırdadığı panayır yerinde, kızıl tüylü bir deve üstünde ihtiyar bir insan peydahlandı. İri gözleriyle ufukları süzen genç ve dinç devenin üstünde, gözleri çukura kaçmış ve içinin ufuklarına dalmış yaşlı ve iki büklüm süvari. Süvari söze başladı. Kalplerde tülbentle parlatılmış bir ayna gibi derin sükut. Hikmet çağıldıyor. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi silinip gider. Olayların ardı arkası kesilmez, hepsi birbirini kovalar. Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz, gökte haber, yerde ibret alınacak işaretler var. Yeryüzü bir büyük divan, gökyüzü bir yüksek tavan, yıldızlar yürür, sular durur, gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar, yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi içinde bulunduğumuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır, gölgesi başımızın üstünde. Ne mutlu o kimseye ki ona iman eder, o da kendisine hidayet. Ona isyan ve düşmanlık edecek olana da eyvah. Ömürleri gafletle geçen topluluklara eyvahlar olsun. Ey insanlar! Hani ya babalar, dedeler, atalar? Nerede soy, sop? Hani ya süslü saraylar ve mermer binalar yükselten Ad ve Semud milletleri? Hani ya dünya varlığından gururlanıp da ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar zenginledikçe kuvvet ve kudretçe sizden çok üstündüler. Ne oldular? Toprak onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile eriyip gitti. Çatıları yıkılıp süpürüldü. Şimdi onların mekanlarını köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fani, baki olan Allah. Ortaksız ve benzersiz, mutlak bir Allah. Tapınılacak ancak O, doğmuş ve doğurmuş olmaktan münezzeh Allah. Evet, evet olup bitenlerde, gelip geçenlerde bize ibret olacak çok şey var. Ölüm bir ırmak, girecek yeri çok ama akacak yeri yok. Büyük, küçük, hep göçüp gidiyoruz. Herkese olan size ve bana da olacaktır. Kısas-ı Enbiya ismiyle İslam'ın en makbul eserlerinden birini kaleme almış olan Ahmet Cevdet Paşa'dan üslubunu mümkün olduğu kadar az örseleyerek aldığımız bu parçaların ruhunu belirttiği hitabe dünya kaldıkça kalmak değerinde. Fakat insanların özürsüz gafletinden bahseden kızıl tüylü devenin süvarisini o dakika içine almak

Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdi.

yapılmış bu defa özürlü öyle bir gaflet vardır ki insana gökler dolusu hüzün verse yeri. Kızıl tüylü devenin süvarisi o muazzam hitabesini verirken kendisini dinleyenler arasında işaret ettiği peygamberin, peygamberler peygamberinin bulunduğundan gafildir. Evet o Allah'ın sevgilisi o anda dinleyiciler arasında. Kızıl tüylü devenin süvarisi karşısında yer almış, yağ doymağının yücesi Kus bin Saide'yi dikkatle dinliyorlar. Ve bundan kızıl tüylü devenin süvarisi habersiz. Allah insanı hangi sınırlara kadar eriştiriyor da hangi sırrın eşiğinde çaresiz bırakıyor? Kus bin Saide bir müddet sonra işaret ettiği peygamberin davet zamanına erişemeden ölecektir. Nasibin hazin cilvelerinden biri. Ve yağ doymağının yücelerinden başka biri. Huzura çıkıp İslamlığı kabul edecek ve arkasından kızıl tüylü devenin süvarisine ait bütün kabileyi imana çekecektir. Allah'ın sevgilisi bu toptan akış karşısında memnun olacaklar ve soracaklardır. Kus bin Saide'yi bilen var mı aranızda? Elbette ey Allah'ın Resulü diyeceklerdir. Bilmez miyiz? Biz hep onun izinde yürüyenlerdeniz. Allah'ın Resulü buyuracaklardır. Onun bir zamanlar Suku Ukaz'da bir deve üzerinde yaşayan ölür, fena bulur, olacak neyse olur diye okuduğu hutbe hiç hatırımdan çıkmaz. Birçok söz daha söylemişti, hepsi hatırımda kalmamış olsa gerek. Ve mecliste bulunan Hazreti Ebu Bekir atılacaktır. Ey Allah'ın Resulü, ben de o gün aynı yerde hazırdım. Kus bin Saide'nin söylediği sözler kelimesi kelimesine hatırımda, izin verirsen okuyayım. Ve Ebu Bekir, kızıl tüylü devenin süvarisine ait sözleri başından sonuna kadar aynıyla belirtecektir. Kus'un kabilesinden biri de ayağa kalkıp Allah'ın Resulünden izin alacaklar ve onun şiirlerinden birkaçını okuyacak. Bu şiirlerde Haşimoğullarından gelecek peygambere ait apaçık delaletler tütmekte. O zaman kainatın efendisi bu en güzel nasip içinde en büyüğünden mahrum kalan tevhid sahibi için şöyle buyuracaklar. Onun sonunu şöyle çerçeveleyeceklerdir. Ümid ederim ki Allah kıyamet gününde Kus bin Saide'yi ayrı bir ümmet olarak bana gönderir. Gerçekten alametler o kadar keskinleşmiştir ki güneşin doğmadan evvel pembe aydınlığı ufuklara binmiştir. Murakabe Bucağı, Hira Dağı. Artık Allah sevgilisinin yaşları 40'ına doğru ilerlemekte. Kendilerinin bunca tecelliye rağmen en muazzam kainat çapında büyük ilahi bir devlete namzet bulundukları hakkında hiçbir peşin fikir ve tahminleri yoktur. Nitekim büyük tecelli ve memuriyet tebliğinin tesiri bizzat kendilerinde hiçbir şeyle nispet kabul etmez derecede çarpıcı bir hayret ve dehşet olacaktır. İşte 40. yaşlarında ayak basacakları nübüvvet ve ilahi memuriyet eşiğine doğru adım adım yaklaşırlar ve bazı esrarlı, hedefleri meçhul işaretlerden başka hiçbir delalete malik bulunmazlarken Allah'ın sevgilisinde taşkın bir yalnızlık ihtiyacı doğdu. Mekke yakınlarında Hira Dağı, Allah'ın sevgilisi için nübüvvetten evvelki şahıs hayatının istirak bucağı olarak yarattığı inziva kulesi. Birkaç yıl sonra Allah'tan nebilik fermanını telakki edecekleri bu dağda, kainatın efendisi önlerinde hiçbir yol gösterici bulunmadan ruhi ve manevi şahıs hayatlarını derinleştirmeye koyuldular. Müşfik ve mübarek zevceleri Hatice'nin hazırladığı zeytin ekmeğini alırlar, Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilirler, bu mağara içinde buraya değil de ruhlarına kapanmış gibi günlerce kalırlardı. Murakabe demlerinde yine o afet, Mekke'yi sık sık yoklayan kuraklık ve kıtlık. Bu defaki pek büyük oldu ve en zengin aileler bile rızık korkusuna düştü. Hele sevgili amca Ebu Talip çoluk çocuğunu geçindirmekte aciz düştü. Allah'ın sevgilisi en zengin amcası Abbas'ın kapısını çaldı. Kardeşin Ebu Talip biliyorsun ki kalabalık bir aile sahibi, sofrasında birçok el var. Kıtlık yüzünden sofraları harap. Gel seninle ona gidip çocuklarından birer tanesini evimize alalım. Ferahlasın Ebu Talip. Gittiler ve ricalarını kabul ettirdiler. Kainatın efendisine ileride damadı, neslinin yürütücüsü, peygamberlik ilmi beldesinin kapısı, manevi emanet yolunun da ikinci kutbu Ali düştü.
Ali henüz

0: küçük bir çocuk. Murakabe ve deruni hayat devamda. Bu bakımdan kainatın efendisini ilahi memuriyetinin tebliğ anına kadar dış hayata davet edici vesileler hemen hemen mevcut değil. Ali'nin evlatlığa kabul edilişinden sonra bu gibi vesilelerden biri de köle Zeyd'in azat edilerek evlatlığa alınması oldu.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fe an Enes'in radıyallahu anhu kale kale Ebu Bekir'in li Ümer'e radıyallahu anhuma ba'de vefati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İntalik bina ila ümmi eymen nezuruha. Kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezuruha. Velem menteheya ileyha

beket fekala leha ma yubkiki ma ema ta'lemine enne ma indallahi hayrul li rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fekalet inni la ebki enni la a'lemu enne ma indallahi ta'ala hayrun li rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem velakin ebki ennel vahye kadin kata'a mines sema feheyyec cethuma alel büka fecaela yebkiyani ma'aha revahu Müslim rahmetullahi aleyh. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Enes radıyallahu anh anlatıyor ki Ebu Bekir Sıddık Ömer radıyallahu anhuma'ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonraki bir zamanda dedi ki intalık bina ila ümmi eymen nezuruha. Haydi bizi Ümmü Eymen radıyallahu anhaya götür de onu ziyaret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında o hanımı ziyaret ettiği gibi biz de ziyaret edelim. Bu Ensar'ın mücahit hanımlarından birisiydi. Resulullah Efendimiz onu ziyaret ediyordu, sevip sayıyordu. Hasta demek ki onu ziyarete gitmişler. فَلَمَّنْ تَهَيَا اِلَيْهَا بَكَتْ Yanına vardıkları zaman Ümmü Eymen radıyallahu anha ağlamaya başladı. Dediler ki fakala leha dediler ki ona ma yubkiki seni hangi sebepten ağlıyorsun? Ne ağlatıyor böyle? Ağlamanın sebebi nedir? اَمَا تَعْلَمِنَا اَنَّمَا اِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُولُّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzurundaki ikramlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dünyada yaşamasından daha iyi olduğunu bilmiyor musun? Allah'ın huzuruna gitti, Allah'ın yanına vardı. Allah'ın yanında daha iyi olduğu muhakkak olduğuna göre ne diye ağlıyorsun Peygamber Efendimiz'in yokluğuna diye ona söylediler. Fekalet dedi ki İnni la ebki enni la alemu ennema indallahi hayrul li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben biliyorum, yani bilmiyor değilim Resulullah'a Allah'ın huzurunda verilen mükafatların dünyada yaşamasından daha iyi olduğunu. Ben ondan ağlamıyorum. Velakin ebki şu sebepten ağlıyorum ki ennel vahye kadin kata'a mines sema. Cenab-ı Mevla'nın vahyi kesildi gökten Resulullah'a geliyordu. O kesildi, vahiy kesildi artık. Vahiy gelmez oldu. Ona ağlıyorum deyince feheyyecehuma bu ikisini heyecanlandırdı. Yani Hazreti Ömer'le Hazreti Ebubekir Sıddık efendilerimizi kendisinin yanına ziyarete gelen bu iki mübarek cennetliği onlara da etki yaptı. Onlar da etkilendiler. Feceala yebkiyani maaha onlar da o hanımla beraber başladılar ağlama. Tabi Peygamber Efendimiz'den sonra çok zor oldu Peygamber Efendimiz'den ayrılmak. Bazıları Medine'de duramadılar. Bilal-i Habeşi Medine'yi terk etti. Ben Resulullah'ın gezdiği yerlerde, her yerde bir hatıramız var. Duramayacağım dedi. Şam'a filan gitti, dolaştı, dolaştı. Sonra gene özledi. Medine-i Münevvere'ye geldi. Aman hoş geldin ya Bilal filan demişlerdir, muhakkak karşılamışlardır. Bilal-i Habeşi Peygamber Efendimiz'in müezzini, sevdiği bir kimse. Buyur ezanı sen oku dediler. Bilal-i Habeşi bir ezan okudu Medine-i Münevvere'de. Bütün evler, bütün Medine ahalisi, ezanı duyan herkes son derece heyecanlandılar. Resulullah'ın devri geri mi geldi, Resulullah geri mi geldi diye. Çünkü onun sesiyle özleşmişti şey, Peygamber Efendimiz'in şeyi, varlığı. Bilal-i Habeşi'nin sesi de uzun zaman duyulmuyordu. Tekrar onun ezanını duyunca hepsi ağlaştılar. Çok zor geldi. Ama işte bu fani dünya, ayrılık şart. Yani ölüm var, ayrılık var. Katı bir gerçek. Ayrılık muhakkak oluyor. Asıl üzülecek, ağlanacak şey ahirette buluşulamazsa o zaman fena. O zaman örtki ölem. Çok zor. Allah-u Teala Hazretleri bizi affetsin, kusurlarımızı, günahlarımızı silsin, her yönden tertemiz eylesin de, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin de o mübareklere kavuşalım, buluşalım. Orada ayrılık olmasın, burada ayrılık oldu, orada olmasın. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz anlatmış ki,
enne racülen zâra ehen lehu fî karyetin uhra. Bir adam başka bir köydeki bir Müslüman kardeşini ziyarete başladı. Yola koyuldu. Şimdi bu adam kim? Ziyaret eden kim? Ziyaret edilen kim? Eski ümmetlerden mi efendim, yoksa Peygamber Efendimiz'in ashabından mı? Açıklama yok. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Fe ersadallahu teala ala medrecetihi meleka. Onun güzergahında, geçtiği yerde bir meleği gözcü olarak Allah görevlendirdi. Felemma eta aleyhi kale. Ama meleği insan suretine soktu da öyle oturttu oraya. Melekler insan suretine girerler mi? Girerler. Herkes görür mü? Görür. Peygamber Efendimiz bazen oturuyorken insan suretinde gelirdi Cebrail aleyhisselam. Sorular sorar giderdi. Herkes de duyardı. Kim bu? Bilmiyoruz ya Resulallah. Bu Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye geldi derdi. Olur. Şimdi bu şahıs oturdu yol güzergahına. Ötekisi de ziyaret edecek olan, arkadaşını ziyarete başlayan da yoldan geçerken bu sordu. Eyne türidi? Nereye gitmek istiyorsun? Kale üridu ahen li fi hazihil kariye. Şu köydeki bir kardeşimi ziyarete gidiyorum. Ziyaret etmek istiyorum. Kale helleke aleyhi min nimetin terubbuha. O sana daha önceden bir iyilik yapmıştı da, bir nimet bahşetmişti, ikramda bulunmuştu da, sen onun karşılığı olarak mı medyunu şükran olduğun için gidiyorsun onu ziyarete? Kale la. Hayır, öyle bir şey yok. Gayre enni ahbettuhu fillah. Şu kadar var ki ben onu Allah için sevmiştim, Allah için arkadaş edinmiştim. Öyle bir menfaat ilişkisi, medyunu şükran olmak vesaire filan yok. Sadece Allah için sevmiştim. Kale fe inni Resulullahi ileyke. Melek dedi ki, sen benim bu görünüşümde olduğuma bakma, ben Allah'ın sana gönderdiği bir meleğim. Bi enne Allaha kad ehabbeke kema ahbebtehu fihi. Vazifem sana Allah'ın seni sevdiğini, sen nasıl kardeşini, bu arkadaşını seviyorsan Allah'ın da seni sevdiğini bildirmek. Bu vazifeyle Allah beni sana gönderdi dedi. Revahu Müslim, İmam Müslim rivayet etti bu hadisi. Yukalu ersedehu likeza iza vekkelehu bilafsihi medreceti bi fethil mim verra et tarik. Medrece yol demek diye kullanıyor. Mana terubbuha tekumu biha ve tes'a fi salahiha. Kelime izahları yapmış. Üçüncü hadisi şerif. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Ve anhu radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men âde maridan evzâra ehen lehu fillâhi nâdâhu münâdin bi en tıbte ve tâbe memşâke ve tebevve'te minel cenneti menzilâ. Revâhu tirmizî ve kâle hadîsün hasen ve fî bâd-ı nüsâh garîb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bir hastayı ziyarete giderse, men ade maridan, bir hastayı ziyarete giderse, evzara ehen lehu, yahut bir Müslüman kardeşini ziyarete giderse, fillahi, Allah için sevdiği, dost olduğu bir kardeşini ziyarete giderse, nadahu münadin, Allah bir meleği, vazifelendirdiği bir melek ona şöyle nida eder, seslenir. Ki tıp da ne kadar iyi bir insansın, ne iyi bir kişisin. Ve tabe memşake, yolun, tutturduğun yol ne kadar hoş, iyi bir yol. Ve tebevve de minel cenneti menzila, cennette bir köşkü kendine hazır ettin, hazırladın, yaptın bu ziyaretle, bir köşk kazandın der. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Hasan hadis demiştir. Bir nüshasında da İmam Tirmizi'nin kitabının yazma nüshalarının birinde de garip hadistir diye buyurmuş. Efendim hadis ıstılahatı olarak Hasan seviyesinde değil demek oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi, birbirimizi Allah için candan, Allah'ın seveceği şekilde seven hakiki Müslümanlardan eylesin.
Allah-u Teala Hazretleri

ibadetlerimizi kabul etsin. Kusurlarımızdan dolayı yüzümüze çarpmasın, reddetmesin. Boşuna uğraşanlardan etmesin. Hatalarımızı, günahlarımızı affetsin. Kötü huylarımızı izale eylesin. Bizi güzel huylu, tatlı dilli, ibadet ehli, samimi, ihlaslı, Allah'ın sevdiği kullar haline getirsin. Hayırlı uzun ömür nasip etsin. Müslümanların güzel günlerini görmeyi, ümmeti Muhammed'in salahını, felahını, lütfa erdiğini, yükseldiğini, kurtulduğunu görmeyi nasip etsin. Cennetiyle, cemaliyle, hüsnü hatimeleriyle ahirete göçüp taltif eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lekad hememtu en eb'ase el afaka ricalen yuallimunen nâses sünene vel feraid kema ba'ate İsa'l havariyin kıyle lehu fe eyne ente min Ebi Bekri ve Umar kâle innehu la gına bi anhuma innehuma mineddini kessem'i ve basar. Bu hadis-i şeriften bugünkü vazifelerimizi nasıl yapmamıza dair bazı manalar alabiliriz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lekad hememtü, istedim ki, arzuladım ki, gayret ettim ki en eb'ase ilel afaki ricalen, etrafa adamlar göndereyim. Görevli insanlar göndereyim. Yuallimunen nâse sünene vel feraid. Bu adamlar gittikleri yerlerde insanlara sünnetleri ve farizaları öğretsinler. Bunun üzerine dediler ki kıyle lehu fe eyne ente min Ebu Bekir ve Ömer. Yani ya Resulallah, Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne dersin, bu onlar hakkındaki kanaatin nedir, görüşün nedir? Yani onlar bu işleri yaparlar, işte göndersen Ebu Bekir Sıddık ve Ömer Faruk yaparlar mesela, onları göndersen dediler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki o zaman kâle innehu la gına bi anhuma. Benim onlara ihtiyacım var. Ben onlarsız yapamam. Ben onlar olmadan efendim olmaz. Efendim onlara ihtiyacım var. Mineddini. İnnehuma mineddini kessem'i vel basar. Onlar İslam dinindeki yerleri onların insanın vücudundaki gözün, kulağın yeri gibidir. İnsanın gözü olmazsa, kulağı olmazsa olmaz. Bunlar da İslam'ın gözü kulağı gibidirler. Ben bunları uzağa gönderirsem olmaz. Onlarsız yapacak durumda değilim. Onların yanımda olması lazım. Öyle öyle kıymetli kimseler. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer'ül Faruk Efendimiz. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafa, afaka, biladı baideye, uzak diyarlara yine bu arzusuna uygun olarak insanlar gönderdi. Mesela Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderdi. Vali gibi gönderdi, vazifelendirdi. Onlara İslam'ı öğret, İslam'a göre onlar hakkında hükmet dedi. Hatta sordu, yani onlara böyle idarecilik yaparken karşına bir sorun çıkarsa nasıl çözeceksin? Kur'an-ı Kerim'e bakarım, oradan çözerim ya Resulallah. Peki Kur'an-ı Kerim'de ona açık bir ipucu bulamazsan, o zaman ya Resulallah senin sünneti seniyyene bakarım, ona göre hareket ederim. O zaman da bulamazsan, sünnetimde de bir tutulacak bir temel hatırına gelmezse, o işe uygun bir durum olmazsa ne yaparsın? O zaman içtihat ederim, gayret ederim, doğruyu bulmaya çalışır aklımla, efendim vicdanımın sesini dinleyerek doğru olanı yapmaya çalışırım dedi. O zaman Efendimiz çok memnun oldu onun bu cevabından. Resulünün Resulünü böyle güzel anlayışlı kılan Allah'a hamd olsun dedi. Resulü kendisi, Allah'ın Resulünün Resulü de onun da gönderdiği Muaz ibn-i Cebel. Onun o anlayışından memnun oldu. Evet, biz de dinimizde önce Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Kur'an-ı Kerim'de delil, belge, ayet, hüccet varsa ona göre hareket ederiz. Yoksa sünnet-i seniyye bakarız. Bakmışlardır müştehitlerimiz. Öyle çıkarmışlardır fıkhın ahkamını. O yoksa ona göre ondan sonra içtihat etmişlerdir.

birçok kimseleri göndermiştir muhtelif kabilelere. Bir mübarek zatı gönderdi bir kabileye. O mübarek zat kabileye gitti. Gayet sakin bir kimse. Gitti, namazını kılmaya başladı. Bir akrabası gördü, ne yapıyorsun sen böyle? Ben dedi, İslam'a girdim dedi. Muhammed-i Mustafa'ya tabi oldum dedi. O dedi, hakkı söylüyor dedi. Allah'ın birliğine çağırıyor insanları. Güzel söylüyor dedi. E ben de yapayım dedi. Olur dedi. O da girdi. Ondan gördü bir başkası, ben de yapayım. O da girdi. O da girdi. Yumuşaklıkla bütün kabile Müslüman oldular. Onları topladı, getirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya Resulallah, bunların hepsi Müslüman oldu diye. Peygamber Efendimiz onu methetti. Sende dedi, çok güzel ahlaki sıfatlar var. Böyle sükunet, telaşlandırmadan, kaçırtmadan böyle insanları ikna etme, toplama kabiliyetleri var diye onu methetti. Demek ki sakin sakin şey yapmak iyi oluyor. Böyle yumuşak yumuşak dikkatli davranmak iyi oluyor. Bizim de İslam'ı yaymak için dünyanın her yerine gitmemiz lazım. Her yerine. İşte mali kaynak olacak, güç olacak, teşkilat olacak. Göndereceğiz dünyanın her yerine. Bak şimdi birçok Güney Afrikalı Müslüman var. Bunlar Güney Afrika'ya nereden gittiler? Hindistan'dan, Pakistan'dan gittiler. Orada güzel toplum oluşturmuşlar. 500 bin kadar varlarmış. Efendim, buralarda da var. Güney Afrikalı Müslümanlardan var buraya gelmiş olanlar. Hatta bu camimizin açılışına da geldiler bir kısmı. Söyledi, ben Güney Afrikalıyım diye. Bak oralara kadar İslam'ı götürmüş bu kardeşlerimiz, Pakistanlı, Hindistanlı kardeşlerimiz. Sonra bu Endonezya'ya İslam'ı getirmişler. Ta efendim adaları geçerek, Hindistan'ı, Pakistan'ı geçerek getirmişler. Allah razı olsun. Bizim dedelerimiz Allah razı olsun ta Bosna'ya kadar, Kırım'a kadar götürmüşler. Moskova'nın yakınlarına kadar götürmüşler İslam'ı. Ondan sonra işler dönmüş ama vazife bitmez. Yani bizim de dünyanın her yerine İslam'ı götürmemiz lazım. Diğer hadis-i şerif, لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ وَكَرَّمَكَ وَعَظَّمَكَ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ هُرْمَةً مِنْكَ يَعْنِ الْكَعْبَ. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Kabe-i Müşerefe'ye demiş ki, لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ. Ey Kabe-i Müşerefe, Allah seni nasıl şereflendirmiş? Ne büyük şerefe mazhar olmuşsun. Kabe-i Müşerrefe. Müşerrefe ne demek? Şereflendirilmiş demek. Lekad şerrefekallahu. Yani seni Allah ne kadar şereflendirmiş ya Kabe. Ve kerremeke. Ne kadar efendim seni mükerrem kılmış. Ne kadar itibarlı kılmış. Saygın bir dünyanın en kıymetli mabedi. Ve azlameke, ne kadar seni muazzam kılmış. Kabe-i Muazzama da diyor. Kabe-i Muazzama da diyor. Ne kadar muazzam değerli, ne kadar muazzam hürmetli yani. Tamam, seni şereflendirmiş, efendim itibarlandırmış, muazzamlaştırmış Cenab-ı Hak. Ne kadar muazzamlaştırmış ama dikkat edin hadis-i şerifin arkasına. Vel müminü, Müslümana gelince, Müslümanlığı düşünecek olursak, azamı hürmeten minke. Hürmet ve saygınlık bakımından ey Kabe, senden daha muhteremdir. Mümin, Kabe'den daha muhteremdir. Diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Tabi, müminin de tabi dereceleri vardır. İyisi vardır, çürüğü vardır, daha iyisi vardır, en iyisi vardır, insanı kamil olanı vardır. Ama Kabe'den daha kıymetli olması müminin burada umumi konuşuluyor. Mümin senden daha saygındır, daha itibarlıdır. Ne demek bu? Müminlere Kabe gibi hürmet edin, saygınlık gösterin demek. Kalbini kırmayın demek, üzmeyin demek. İtibar edin demek, ikram edin demek. Kabe'ye herkes hürmet ediyor. Örtüsüne yapışıp şıpır şıpır gözyaşları döküyorlar. Ağlıyorlar, dua ediyorlar. Etrafında dönüyorlar. Hacer-i Esved'i öpmeye gayret ediyorlar. Neler neler. Ne sevgiler, ne bağlılıklar.

Mümin daha hürmetli. Müminin mümine daha çok hürmet etmesi lazım. Demek ki mümin mümini hem sevecek, hem ziyaret edecek, hem hürmet edecek. Çok önemli. Şimdi bunları yapsak biz, tam yapsak ne kadar Allah'ın iyi kulu olacağız. Ne kadar sevaplar kazanacağız. Ve üçüncü hadis-i şerif Taberani kitabına yazmış İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Lekad hememtü en amüre bilalen feyukuyme salate sümme ensarfu ila kavmin yesmeunen nidae fela yücibune feuhrika aleyhim büyütehum. Öyle arzu ediyorum ki diyor Peygamber Efendimiz. İçimden öyle yapmak geliyor ki, öyle kastediyorum ki, niyet ediyorum ki, Bilal'e emredeyim, feyukimus sala. O da namazı kıldırsın. Geç Bilal yerime, kıldır şu namazı diyeyim, yerime Bilal'i bırakayım, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a. O namazı kıldırsın da, kendisi ne yapacak? O namazı kıldırsın da, sümme ensarufu ila kavmin. Ben de o insanların yerlerine gideyim ki yesmeunen nidae ezanı işitiyorlar da fela yücibune ezanın hayya aleselah haydi namaza gelin hayya alelfelah haydi kurtuluşa gelin diye davetine katılmıyorlar, davetine icabet etmiyorlar. Onlara gideyim de feuhrika efendim aleyhim büyütehum. Onlar içindeyken onlara evlerini yakayım, başlarını yıkayım. Çatır çatır yakayım, ateşleri tutuşturayım, evlerini başlarına yıkayım diye istiyorum, arzuluyorum. İçimden öyle geliyor diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne demek? Müslümanlar camiye mutlaka gelsin demek. Efendim yemeğe çok kaçırmışım da üzerinize afiyet, bir gevşeklik çöküverdi de camiye gitmesem olmaz mı? Olmaz. Yemeseydin yine. Yediysen de gelmek daha iyi. Çünkü gelirken yürürsün, namazdan sonra bir rrrk geğirirsin, hazım da olur. Her şey. Namaz daha faydalı. Yatsam şurada daha iyiydi. Hayır. Her işini ayarını ona göre yap, namaza gel. Efendim falanca ile konuştuk da o bize ziyarete gelecek. Önceden o senden izin isterken namazdan sonra gel deseydi. Efendim işte haberim olmadan kalktılar, karı koca geldi. O zaman hanımlar evde dursun, o beyi al camiye gel. Görüyor musun, hiç bırakıyor mu Ahmet sağ ol? Hiç kaçırıyor muyum? Adım Allah, kaçmak yok. Camiye gelmesi lazım herkesin. Mazeret yok yani. Her şey ona göre ayarlayacak. Faydası ne? 27 kat sevap daha fazla mahalle mescidinde kılarsa. Cuma namazı kılınan yerde kılarsa 50 kat daha fazla. Attığı her adımdan dolayı bir sevap kazanıyor, bir günahı siliniyor, bir derece yukarıya çıkıyor. Her adımdan dolayı. Cami böyle önemli bir yer. Cami insanı ihya ediyor. Cami Müslümanı sevaplara gark ediyor. Rahmet deryasına daldırıyor. Fezalara uçuruyor cami insanı. Cami olmayan yerde ne yapacak? Cami yok. Eagleby'da adamın birisi demiş ki, bizim cami açtığımız yerde, ya bu ne biçim diyar, namaz kılınacak cami yok, bir yer yok, burada durulmaz demiş. Yani canı sıkılmış adamcağızın, mümin ya. Müminlerin hepsi aynı şekilde düşünür. Hep bu hadisleri okurlar, aynı şeyleri öğrenirler. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların kafa yapıları aynıdır, aynı güzelliktedir. Ya böyle namaz yok, ezan yok, cami yok, burada durulur mu demiş. Sonra oğlu bizim mescidin önünden geçerken bizimkilere yanaşmış, ya ne yapıyorsunuz siz burada, ne oldu burası demiş. Burası cami oldu, hazırlık yapıyoruz demişler, açılacak cami oldu, açılacak, hazırlık yapıyoruz. Ha demiş, ben de zaten demiş bir şeyler sizin demiştim, buradan haçlar kalktı, haçlar gitti demiş, ben burada zaten bir şey olduğunu sezinliyordum. Cami mi oldu burası? Cami oldu. Babam da zaten demiş böyle diyordu. Yani cami olmayan yerde durulur mu? Ne biçim diğer filan diye üzülüyordu. Babama şimdi gideyim müjdeleyeyim, çok sevinecek demiş. Cami okyanusun azgın dalgaları arasında sığınılacak bir adadır. Yoksa köpek balıkları adamı hart diye bir ısırdı mı bacağını kopartırlar. Kafasından ısırsa hart diye boynundan koparır.

vardı. Moskova'da tahsil görmüş bir acayip adam. Fizik laboratuvarında ders yapıyoruz. Kalkın dedi. Kalktık. El ele tutuşun. Tutuştuk. Hocaya söylüyor. Tutuştuk. Ortaokul bilmem 2'de miyiz 3'te miyiz? 3'teyiz galiba. Tutuştuk. Orada bir makine var. Çeviriyorsun. Tesir makinesi derler. Elektrik hasıl ediyor. Böyle siyahlı beyazlı şeyler var. Üzerinde teller var. Böyle döndürdüğün zaman elektrik üretiyor. Tesir makinesi derler. Statik elektrik üretiyor. Tamam mı Ümit? İngilizcesini sen düşün. Kondansatör var. Elektrik deposu. Elektriği depo eder. Kondansatörün bir tarafına bu çevirdi çevirdi elektriği doldurdu. Kondansatörün iki kutbu var. Artı kutbu, eksi kutbu. İki kutbu var. Ortasında bir kutup, böyle madeni bir topuz. Bir arkadaşı onu tutturdu. Sen bunu tut. Tuttu. Hepimiz el ele tutuşmuş durumdayız. Bütün sınıf. Öteki arkadaşa da kondenserin öbür tarafını bir tutturdu. Hepimiz böyle el ele tutuşmuş, aval aval hoca ne yapıyor diye bakarken ellerimiz böyle bir havaya şey yaptı. Bir hafta 10 gün benim buralarım acıdı. Deli adam. Öldürecekti bizi. Oraya birikmiş olan elektriği bizden geçirttirdi, boşalttırdı. Çok yüksek voltaj farkı var ikisi arasında. Ama herhalde biliyor ölmeyeceğimizi. Ondan yapıyor. Yoksa bütün sınıfı öldürecekti. Ama benim bir hafta 10 gün buralarım, bu adeleler birden böyle yapınca acıdı. İşte bu elektriğin şakası yoktur bu. Bu elektrik, bunun böyle durduğuna bakmayın. Canavardır bunlar. Böyle duruyor şimdi ama canavardır. Elektrik, ateş, deniz, bunların şakası yoktur. Peki küfür, küfrün de şakası yoktur. Küfür de bunlar gibidir. Küfrün, şirkin, müşrikliğin şakası yoktur. Okyanusta gemisi batmış, kayığı devrilmiş bir kazazede gibidir. Şimdi yüzüyor ama, çırpınıyor suyun üstünde ama biraz sonra ne olacak? Yorulacak. Sonra çırpınırken köpek balıkları gelirse ne olacak? Gitti. Köpek balıkları batan gemilerin etrafına gelirler, yem toplarlar. İnsanları yem olarak yerler. İnsan yiyen mahluklar. Orada bir ada olursa ne olur? Adaya yüzer, çıkar, kumsala serilir. Hiç olmazsa denizden kurtuldum der. Camiler öyle. Ada gibidir. İslam öyle. Kurtulur. Camiye gelmesi lazım müminin. Gelmeyince çok hata ediyor. Bak Peygamber Efendimiz o kadar istiyor ki Bilal sen namazı kıldır diyecek. Eline meşaleyi alacak. Herkesin evi hurma dalından, tahtadan ya, o zaman çelik olacak değil ya. Karınca yemesin diye çelikten ev mi yapıyorlardı o zaman? Efendim tuğla mı vardı? Yok. Çatır çatır bütün evleri yakmak istiyor. Ne demek? Herkes camiye gelsin demek. Bu işin ciddiyetini gösteriyor. Allah-u Teala Hazretleri camileri sevmeyi, cumaları, cemaatleri sevmeyi ve onlara müdavim olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

Allah'ın en yüksek kulu, en sevgili kulu, peygamberlerin serveri, kainatın göz bebeği, eşrefi mahlukat, insanların seyyidül evveline vel ahirin, geçmişlerinin, geleceklerinin efendisi Muhammed-i Mustafa, Habibullah, Allah'ın sevgili peygamberi ve peygamberlerin de hepsinin ah ümmeti olsaydım diye temenni ettikleri ahir zaman peygamberi ve en yüksek makam olan makamı Mahmud'un sahibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o Allah'ın sevgili kulu, makamı Mahmud'un sahibi, kainatın efendisi, eşrefi mahlukat, eşrefil vera, ekremül rüsül Muhammed-i Mustafa nasıl Allah'ın en sevgili kulu olmuş? Ahlakı neydi? Sünnet-i seniyyesi, tavsiyeleri, günlük hayatı, ibadeti, taati neydi? Tabii işte bizim için en güzel örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için en güzel örnek. Hem de o kadar güzel bir şey ki İslam'ın eğitimi, Allahu Teala Hazretleri kitap gönderip de gökten meleklerle kitap indirip de ey insanlar bu kitabı okuyun, işte buna göre hayatınızı tanzim edin diyebilirdi. Biz de tabii ona göre kulluğumuzu güzel yapmak durumunda olurduk ama Allahu Teala Hazretleri diyor ki kullarımın bir kısmı okur okumaz, bir kısmı anlar anlamaz. Ben bir model insan, model insan, örnek insan göndereyim. Nasıl yaşanacağını ona bakarak görsünler. Komşuluk nasıl yapılır? Aile reisliği nasıl yapılır? Babalık nasıl yapılır? Bir toplumun liderliği nasıl yapılır? Efendim, insanları kötülüklerden kurtarmak için çalışmalar nasıl yapılır? İyilikler nasıl teşvik edilir, yapılır? Görsünler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı ve her sözü ve her hareketi, hayatının her günü bizim için şahane bir örnek. Hadis kitapları var kütüphanelerimizde, pırıl pırıl yaldızlı ve içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem mübarek hayatı var. Evet, işte tevbe ettik, Allah'ın yoluna girdik. Nasıl bir insan olacağız? Ya Rabbi ben nasıl olayım? Sen nasıl olursam beni seversin diye bir soru içinden geçerse tevbe eden bir kulun, tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba edecek, onun gibi olmaya çalışacak, onun tavsiyelerini tutacak, onun sünneti seniyyesine uyacak.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hakka Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Hakka Suresini anlatacağız bugün. 52 ayetten oluşmakta. Adını başındaki hak, hukuk, hesap, her şeyin ortaya çıkacağı, gerçekleşeceği gün anlamlarına gelen El-Hakka kelimesinden alır. El-Hakka, önceden haber verilen bir sıkıntı veya musibetin başa gelmesiyle ilgili olarak kullanılır. Surede kullanımında da kıyamet günü kastedilmektedir.

0: Ayrıca Hakka'nın ne demek olduğunu bildiren ilk ayetlerin ardından Semud ve Ad kavimlerinin helakine dair haberler yer almaktadır. Sure boyunca Semud, Ad ve Firavun kavimlerinin helaki, Sur, kıyamet ve hesap, sağ ve sol ehli ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğu anlatılmaktadır. Hakka suresinin son ayetlerinde Kur'an'ın korunanlar için bir öğüt, kafirlere ise bir iç yarası, bir hasret ve kesin bir gerçek olduğu vurgulanır. Yüce Rabbimizin ismini tenzih ve tesbih etmeyi, onu saygıyla anmayı emreden ayetle sona erer.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yine bir İstanbul yolculuğuyla daha sizlerle birlikteyiz. İstanbul ve tarihine dair hatıraları, ayrıntıları ve bilgileri paylaştığımız bir programda yolculuğa çıkıyoruz yine sizlerle birlikte. Bir zamanlar her haliyle güzel hasletleri barındıran bir şehir. Mesela pencerenin önünde bir sarı çiçek varsa bu evde hasta var. Evin önünde, hatta bu sokakta gürültü yapmayın anlamına gelirdi. Misafir geldiği zaman ikram olarak kahvenin yanında su gelirdi. Şayet misafir toksa önce kahveyi alır, açsa suyu alırdı. Ona göre ya yemek sofrası hazırlanır veya meyve ikram edilirdi. Yani aç mısın tok musun diye sorulmaz, buradan anlaşılırdı. Kapıların üstünde iki tokmak olurdu, biri kalın diğeri ince. Gelen hanımsa kapıyı ince tokmakla vururdu. Evin hanımı da kapıyı buna göre açardı. Gelen erkekse kalın tokmakla kapıyı vururdu. Evin hanımı kenara çekilir, varsa evin beyi kapıyı açardı. Yolda küçük büyüğün önünden yürüyemezdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 63 yaşında vefatından sebep, 63 yaşını geçmiş büyükler yaşları sorulduğunda haddi aştık derlerdi. Cuma namazına esnaf, ki buna kuyumcular da dahil, kapıya kilit vurmadan giderlerdi. Fitre ve zekat Ramazan'dan önce Şaban ayında verilirdi. Fakir fukara kimseler Ramazan'a erzaksız girmesinler diye. Esnaf Ramazan ayında toplanıp gerçek bir ihtiyaç sahibinin borç defterini kapatırdı. Bu ve buna benzer daha birçok sosyal yaşamdaki güzel hasletler maalesef günümüze ulaşmış değil. Sadece İstanbul tarihi için değil, kendi tarihi kültürümüz için gelenek ve örflerimiz arasında görebileceğimiz bunun gibi birçok örnek varken maalesef çok büyük bir çoğunluğu günümüze ulaşamamış. Şehri İstanbul'da yine maziye anlatacağız belki ama günümüz İstanbul'un haline de göz atmaya çalışacağız. Bugün şehrin sırrından ve ardından edebiyatımızda İstanbul'un örneklerinden söz edeceğiz. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.

Toprak altımızdan kaydı, ayaklarımız yerden kesildi. Yeşil soldu, gözümüze gri bir perde indi. Daralan ufkumuzu suni renkler sardı. Su bulandı, hava boğuldu, has kokular uçtu. Sokağın samimi sesleri kayboldu. Beton, asfalt, is ve gürültü dünyamızı oluşturan anasır erba oldu. Ruhumuzun aynasıdır kentimiz, kendimizi yansıtır. Hızla yayılan ve sınır tanımayan tek düzelik salgını ortaya çıkmadan önce her semtimiz topografyası, iklimi, bitki örtüsü, tarihi, yapıları, insanlarıyla özgün bir kimlik taşır ve bu çeşitlilik Yahya Kemal'in deyişiyle ruhun sıkılmasına imkan vermeyen sonu gelmez bir şehir manzarası oluştururdu. Şehrimiz ruh zenginliğimizi yansıtır ve ruhumuzu genişletirdi. Hadlerini bilen ve zevklerle renkler tartışılmaz gibi klişe itibar etmeden en ince zevklere hayat veren insanlar çevreye saygılı, tabiatla uyumlu yapılar inşa etmişlerdi. Dışarıyı nasıl gördüğü kadar dışarıdan nasıl göründüğü de dikkate alınan sema mavisi, süt beyazı, zeytin yeşili, saman sarısı, yavru ağzı, sakız sardunyası pembesi, yakut kırmızısı, reçel köpüğü vişnesi, erguvan moru, kurşuni, tahin renkli evler sadece sahiplerinin değil mahallelinin rızası ve beğenisini de dışa vururdu. Sonra ölçüler değişti. Modern imkanlar mamur eden ve umran kuran bir mimari yolunda kullanılmadı. Osmanlı bürokrasisinde kıyıların emniyetinden ve denize sultanın güvenliğinden sorumlu olan Bostancıbaşı'nın Boğaziçi ve Haliç'teki kayık gezintilerinde sultana refakat ederken yanında bulundurduğu kayıt defterlerine göre 1815'te Boğaziçi'nin Rumeli yakasında 547, Anadolu yakasında 276 sahilhane ve sahil sarayı vardı. Bu yalıların 30 kadarı günümüze ulaşmış durumda. Eski ahşap yapılarımızın yakılmaması için bir tedbir alınamıyor ama bir ara yalı içine gemi girmesini önlemenin neredeyse en emin yolu daha önce giren gemiyi yerinde bırakmak gibi görünüyordu. Tarihi çevrenin korunmasında ölçü, sağlıklı yerleşim, kültürel birikim ve yapı kapitali. Yazık ki yurdumuzda sitler ve tarihi yapılar objektif olarak sınırlandırılmış değil. Girişimciler ya da eski yapının sahipleri sahanın ya da eserin istenen değişiklikleri gerçekleştirmeye imkan verecek grupta tescillenmesini ya da tescil edildiği grubun sonradan değiştirilmesini sağlayabiliyorlar. Eski yapılar bazen kötü bir taklitle ve özelliklerini büyük ölçüde kaybederek restore veya rekonstrükte ediliyor. Geleneğimizde farklı medeniyetlerden miras alınan anıt yapılar sanık değil tanık muamelesi görmüş ve şehrin asli varlığı kabul edilmiştir. Anıt yapıları zamana direnebilmeleri ve tanıklıklarını sürdürmeleri için ayakta tutmaya çalışırken hafızalarını ve sırlarını imha etmek yanlış. Büyük küçük her türden eski sanat eserinin onarımında en önemli nokta zamanın esere sindirdiği havayı ve ruhu korumak. Turizm esnafının antika imal etmesine benzer şekilde yepyeni şehir ustaları inşa etmek anakronizm. Yakın tarihimiz anıt yapılarımızın insan eliyle uğradığı tahribatın örnekleriyle dolu. Mimar Sinan eseri bir hamamın soğuk hava deposu, bir şifahanenin matbaa, bir caminin depo olarak kullanılırken nasıl tahrip edildiğini, kitabe ve tuğraların sırf eskiyi hatırlattıkları için nasıl boya ve betonla örtüldüğünü görüp üzülmemek elde değil. Ya süre giden korsan yapılaşma, en nadide tezyinatı tahrip eden kablolar, dini eser deyince akla ilk gelen renk olan yeşilin çeşitli tonlarda arz endam ettiği çirkin ilaveler, tarihi camilerin içinde ve son cemaat yerlerinde alüminyum doğramayla oluşturulan yeni bölümler, hep bu neslin yani son cemaatin işi değil mi?
Yığma tekneye uygun yerlerde bile illa pahalı betonarme karkas tekniğiyle inşa edilen mabetler, en olmadık olanlarla bir araya gelen kubbe ve minareler, Çin'i taklidi mutfak banyo fayansları, vitray taklidi renkli camlar, salkım salkım sarkarak görüşü kesen abiseler ve renkli lambalar, sinek vızıltısının duyulduğu küçük mescitlerde kulak tırmalayan metal sesleriyle güçlü amplifikatör ve hoparlörler, günümüzdeki ölçüsüzlüğün ve estetik yoksulluğun eserleri arasında. Bugün bir minare külahının ya da çeşme çatısının kurşun kaplaması yenilenirken bile nasıl acemilik çekilebildiğini görünce Ahmet Haşim'e hak vermemek mümkün mü? Aciz ellerin çekici altında kanayan hasta mermerlerin eski üstad ellerine hasretle ağladıkları ve şeytana taş çıkaran hünerli insanların taşa hayat ve hareket vermek bahsinde eski saf ustalara çırak olmaya bile layık olmadığı günümüzde, Süleymaniye'nin taşlarını ölçen pergeli düştüğü yerden kaldırıp kullanacak artık hiçbir insan eli yok. Şehir adabına sahip olmak, kaldırım çiğnemiş olmakla eş tutulduğuna göre, kaldırımlar öncelikle şehre özgü ve şehirliğe yoldaş. Ancak bir şehir mimarının sözünü unutmamalı. Medeniyet seviyesi kaldırımların yüksekliğiyle ters orantılıdır. Su eğimiyle ızgara seviyesi gözetilmeden ve eski zemin sökülmeden üst üste asfaltlandığı ve drenajı yetersiz olduğu için sürücülerin ve yağmurda yayaların çileden çıkmasına, alçak yerleri su basmasına ve rivayet doğruysa Türkiye'den geçecek tır sürücülerinin önceki yıllar zorlanmadan geçtiğiniz köprü hatlarına bu yıl çarpabilirsiniz diye uyarılmasına yol açan yollarımız ve kenarlarında herhalde yol zemini nasıl olsa yükselecek diye veya arabalar çıkamasın düşüncesiyle atlayarak inilecek, zıplayarak çıkılacak kadar yüksek inşa edilen, yürümeyi ve zeminin nefes almasını zorlaştırmak pahasına kolaya kaçırılarak sert asfaltla kaplanan, iri bordür taşları estetik kaygıyla boyanınca daha da göze batan kaldırımlar mesela. Eski insanımızın ölümü olağan karşılaması, onu bir ibret tablosu olarak yanı başında canlandırma arzusu, kaybettiği sevdiklerine vefa duygusu ve onlara yakın olma hevesi sebebiyle iç içe bulunduğumuz mezarlıklarımız da çarpık yapılaşmadan nasibini aldı. Büyük ölçüde yok ettiğimiz eski mezarlarımız ve medeniyet dokumuzun önemli bir unsuru olan mezar taşlarımızdan geriye kalanlarla kıyasladığımızda, mermer blokların debdebesiyle ruhsuzca inşa edilen modern mezarların ne kadar yer israfına ve ziyaret zorluğuna yol açtığını görürsünüz. Mezar sıkıntısı çekilen ve katlı mezar formüllerinin geliştirildiği şehirlerimizde bugün işte yakında mezar yerlerini sağlama almak için önceden tapulayanlar bile buraları kat karşılığı vermek zorunda kalabilecekler. Yine de en yeşil alanlarımız ulu ağaçların gölgesindeki mezarlıklarımız. Şehrin akciğeri olan ağaçlar ancak mezarlıklarda hayat bulabiliyorsa bu demektir ki ölmüşlerimizin nefesine muhtacız da farkında değiliz. Hepsine rahmet. Keşke daha çok ölenin yakınlarına jest olarak ısmarlanan çelenklerde solan çiçekler de hayatı cenaze merasimiyle veda edeceğine mezarlar için kullanılsa. Eski şehirlerimizi kuşatan ve sebze meyve ihtiyacını karşılayan bahçe, bağ ve bostanlar yapılaşmaya açılıp nüfus artınca sebze meyve uzak yerlerden taşınmaya başladı. Hem müşteriye ulaşana kadar birkaç el değiştirdiği için fiyatlandı, hem de tezgahlarda seçme imkanı azaldı. Semt pazarlarında hanımlar "karıştırma ablacığım domatesleri" şeklinde uyarılarla karşılaşır oldular. Genellikle kendi imal edip ürettiklerini pazarlayan satıcılarla birlikte eski sokak sesleri de neredeyse tamamen kayboldu. Eskiden büyük şehirlerimizde semtlere, etnik ve dini gruplara, halk tabakalarına, mesleklere özgü ağızlarla farklılaşan deyimler, zengin bir dil konuşulurdu. Bu hafif, uçuşan ve hızla bulaşan kelamdan her seviyede insanımız nasibini aldı. İlla tüketmek telaşıyla yerli yersiz kullanıldığında eğretiliği daha belli olan birçok kelime kılçık gibi dilimize takıldı. Ne yutup hazmediyoruz ne atıp rahatlıyoruz. Çok eskiden bir bürokrat olanaklarımız imkan vermiyor diyebiliyorsa varın bakın halimize.
Kültürel değişimimizin bir yüzü ticari isimlerin yabancılaşması. Ticaret erbabımız iç pazara hitaben ecnebi müessese ve marka isimlerini kullanıyor. Hatta ürettiği mala şaşkınlıkla Made in ABD diye etiket yapıştırabiliyor. Zengin yoksul demeden şehirlerimizin her semtini ve sokağını saran telaffuza gelmez isimler meselenin çok uluslu

çok bayili müessese ve markaları açtığını gösteriyor. Şehrimize ait semt ve yol isimleri ne yazık ki bize çoğu zaman yalnızca adres olarak hitap eder, her gün kullanmakta olduğumuz bu isimlerin kaynağını düşünmeyiz. Bayezid isminin günümüzde Bayezid veya Beyazıt'a dönüşmesi gibi birçok isim hakkıyla kullanılmamak yüzünden zamanla biçim değiştirmiştir. İsim tamlaması şeklindeki birçok semt ismi ise ekalliyet ağzıyla söylenir olmuş ve dilimize böylece yerleşmiştir. Eski dünyadan Amerika'ya göçenler terk ettikleri şehirlerin isimlerini beraberinde getirmişlerdi. Memleketimizde yarım asırdır süren göçün öncüleri de büyük şehirde sahipsizlikten kurtulmak, yeni hemşerilere zemin hazırlamak, iş takibi yapmak ve eski dünyaları yaşatmak için köy ve kasabaları adına dayanışma, yardımlaşma dernekleri kurdular. Ancak bir hemşeriye rastlama ümidi barındıran memleket neresi sorusuna herkesin alışık olduğu büyük şehirlerimiz bitmeyecek misafirliklerimize ev sahipliği yaptığı halde bir türlü memleketin gördüğü saygıya layık görünmedi. İbn Haldun, şehirdeki insanların pis hava, idmansızlık ve abur cubur yeme alışkanlığı sebebiyle tıbba daha çok ihtiyaç gösterdiğini söylemişti. Sağlığını korumayı bilmeyen şehirliler aradan geçen 600 yıl zarfında tıbbı hak edecek çok şeyler yaptı doğrusu. Birçok salgın hastalığın ve afetin aslında pek tabii olmadığını, yanlış şehirleşme ve tabiat dengesinin bozulmasıyla ilgisi bulunduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Tecrübeyle sabit ki inşa edilen her büyük yol ve köprü trafiği rahatlatırken bir yandan da yeni trafik oluşturuyor. Her toplu konut belli bir nüfusu yerleştirirken bir yandan da nüfus hareketi doğuruyor. Herkesi bir gazete ve bir otomobil hedef olarak belirlendikten sonra kağıt ve yol üretiminin yeşil doku tahribatıyla ilgisini anlamak fayda etmiyor. Hepimiz tabiata geri dönmekten yanayız ama hiçbirimiz yayan dönmeye razı değiliz. Efendim aktardığımız bu makale 1998 yılının ahvalini görerek anlatılmış ve yazılmış, kaleme alınmış bir makale. Ama içinde bulunduğumuz bu senede baktığımızda belki şehir hayatında bazı sıkıntılar ortadan kaldırıldı. Hava kirliliği problemi çözüldü büyük ölçüde. Çevre için yeni düzenlemeler yapılıyor. Kaybolan birçok güzellik yeniden kazanılmaya çalışılıyor. İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde. Ama diğer taraftan baktığımızda aslında o yıllarda kaleme alınmış bazı düşünceler bugün de geçerliliğini koruyor. Yeni yollarla, yeni konut imkanlarıyla şehir nüfusu düzeltilmeye, planlanmaya çalışılırken bu yeni imkanlar beraberinde yeni nüfusu da getiriyor. Yeni olanakların peşinde insanlar fırsatlar arıyorlar. Adına ister yatırım deyin, ister hayatın düzene şekle sokulması, nihayetinde bu yenilikler çoğalmayı da beraberinde getiriyor ve sorunlar çözülmek bir yana artıyor. Kısmen düzelmiş problemleri bir kenara ayıracak olursak halen düzelmemiş yine aynı ahvali bize yansıtan şehrin serencamı böyle. Hep güzellikleri anlatıyoruz ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak gerekir.

0: Şehri İstanbul devam ediyor. Şehri İstanbul devam ediyor.
1: Şehri İstanbul'da beraberliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Şehrin hem güzel hem zor yanlarını, hem sıkıntılarını, hem de tarihi ve kültürel değerlerimizi anlatıyoruz programımızda. Şimdi de edebiyatımız penceresinden İstanbul'a göz atalım. Dizelerin ve cümlelerin müstesna şehri diyor İskender Pala. Şehirler genellikle çehrelerini biz fark etmeden değiştirirler. Ya da bazen biz onları çokça değiştiririz. Sanki bir el biz uykudayken küçük bir zaman aralığında başkalaştırır onları. Yahut onlar başkalaşırken

biz derin uykulara dalarız. Eski şehirlerin değiştiğini daha ziyade yazarların bize bıraktıkları satırlardan takip ederiz. Tıpkı İstanbul'dan alıp götürülen köşkü, yalıyı, sarayı ve silip süpüren binlerce zarif hatırayı okuduğumuz kitaplar gibi. Yazarlar ki şehre bakarken onu bir faninin kalbinden daha önemli tutarlar ve oranın anılarını saklamak için divitlerini tekrar tekrar yontarlar. Şehir yazar için bir lisandır. Asırlar boyu uzak yakın vatanlardan derlenmiş. Onlar süzer şehrin manalarını ve nazeninler diline düşürürler. İçindeyken fark edilemeyen güzellikleri onlar anlatınca hasretlik başlar ve ağlanır bir kelimeye hasret. Sonra şehir size atanız olduğunu hissettirerek gelir. Şehir destandır bazen ve bazen menkıbe. Bir roman olur bazen, bazen bir hikaye. Şehir yazarların dilinde kelimedir, cümledir, paragraf veya sayfadır. Ama İstanbul yazarlar için bir ilhamdır, aşktır. İstanbul sakinleriyle konuşur, sakinler konuşurken İstanbul'u. Güzellemeden ziyade Mersi'ye yazılmıştır alnına ve her burcuna bir tarih düşürülmüştür eski sevdalardan. Hercai gezginlerin çalıntı zamanlarında mermere vurmuştur aksi. İpek ipek, avizelerden yayılır vefası ışık ışık. Kümbetler, burçlar ve surlarla minareler ve şerefli kubbeler şehri. İmanı mimariyle ölçen, gülüşüne sözcükler açılan şehirdir o. Sonra çiçekler şehri, ışıklar ve sular şehridir. Estetik iklimlerine düşen son cemrenin bereketiyle cumbalar, cühennümalar, kameriyeler, depremler ve yangınlar. Hele nasıl diyeyim, bu şehir İstanbul gibi misli bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Hele şu İstanbul şehri yok mu, eşi benzeri bulunmayan o şehir, bir tek taşına bütün diğer ülkeler feda olsun der Nizam. Yahya Kemal İstanbul'da çok zaman yaşamış, yaşadıkça birçok semtleri sevmiş, sevdikçe onları zamanın derinliğine doğru enine boyuna öğrenmiş bir insan. Yaşı ilerledikçe öğrendikleriyle o kadar dolar ki bu şehrin sonu gelmez güzellikleri olduğuna inanır diyor Aziz İstanbul'da. Gerçektir. İstanbul'da uzun süre kalanların duygusudur bu ve o ihtişam karşısında belki de bir sanatkarın kendini kaybetme kaygısı. Şiir olan, roman olan, deneme ve öykü olan bir kaygı. Ta Roma'dan Bizans'tan bu yana trajedileri ve kahkahaları biriktiren yekpare bir şaheser. Bizanslı şair, akşama doğru yaklaş adım adım yolunu bekleyene ölüme der. Müslüman kimliği kazanmasından önceki devirlerde Türk halk edebiyatı onu ya bir ticari merkez yahut küffar ili olarak anar. Dede Korkut hikayeleri, Battal Gazi destanları ve Saltukname'de İstanbul hikaye kahramanlarının maceralı seyahatleri yahut Hazreti Peygamber'in fetih müjdesi olan hadisi doğrultusundaki ülküleri çerçevesinde ele alınır. Akşemseddin'in Menakıb-ı Tuhfetül Uşşak adlı mesnevisinde de konu yine İstanbul'un halk edebiyatı geleneğini devam ettirir tarzda yer alır. Doğu milletleri gönül diliyle konuşur, gönlünce hareket ederler. Türkler İstanbul'u fethedince şehrin şiirsel güzellikleri görünür olmuş ve sayısız şiir İstanbul adıyla taşlanmıştır. İstanbul şiirlere konu olmaya başladıktan sonra şiirin mi yoksa şehrin mi güzel olduğu daima tartışılmıştır. Osmanlı edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyat olduğu için de şiirle şehir birbirine çok yakışmış, şairler şekeri suda eritir gibi yalın ama o derece lezzetli hayallerle yüzyıllar boyunca şehri anlatıp durmuşlardır. Belki de bu yüzden İstanbul her çağda olduğu gibi Osmanlı döneminde de edebiyat ortamının tam merkezi olmuştur. Edip ve şairlerin daha ziyade İstanbul'da toplanmaları, edebiyat muhitlerinin burada kümelenmesi bir yana bu şehir her çağda kendisiyle ilgili kitaplar ve edebi eserler yazacak sanatkarları yetiştirmiştir. Her sanatkar kendi çağına ve çevresine karşı duyarlılık gösterir. İstanbul bu bakımdan pek az coğrafya

Sen itibaren rolünü divan edebiyatına devretmiş ve İstanbul divan edebiyatının hem merkezi hem de ilham kaynaklarının belli başlılarından birini oluşturmuş. Böylece şehri konu alan 12 adet müstakil şehrengiz kaleme alınmıştır. Şehrengiz, şehrin güzellikleriyle birlikte zarif insanlarını ve yaşanılan sosyal hayatı konu alan manzum eserlerin genel adı. Osmanlı şairleri pek çok şehir hakkında şehrengiz yazmışlardır. Ancak hepsinin içinde İstanbul'un konu alanlar fevkalade sanatlı eserler olarak karşımıza çıkar. Şehrengizlerin dışında bazı aşk mesnevilerinde de şehrin değişik cephelerini, insan, toplum, hayat ve tabiat özelliklerini anlatan bölümlere yer verilmiştir. Klasik Türk Edebiyatı'nın asırlar boyunca bütün şiir birikimine ihtiva eden yüzlerce divan, mesnevi ve diğer eserlerinde her zaman ismi anılmasa da İstanbul'a dair olduğu anlaşılan hayat sahneleriyle dolu beyitlerin sıkça yer alması, şehrin edebiyata yansıması konusundaki tespitlere sınır çizmeyi zorlaştırır.

Birçok şair diva şiirinin çerçevesinden taşmadan yaşadığı derin zevk ve eğlencelerini, gezinti yerlerini, sosyal yapısını, mimarisini, yangın, deprem gibi afetlerini, mevsimlerini ve belirli günlerini, gelenek ve göreneklerini, atasözü ve deyimlerini, bayram ve düğünlerini, çarşı ve pazarlarını, mahalle ve semtlerini, edebiyat ve tasavvuf muhitlerini bir kültür, sanat, devlet ve medeniyet merkezi olarak Topyekin İstanbul'un mısralarında sanatkârane bir üslupta işlemiştir. Klasik Türk Edebiyatı şairi içinde yaşadığı şehirle olan alakasını bilgi vermek arzusu olmasa da bir sanat ve üslup süsü olarak şiirine yansıtmaktan uzak kalamamıştır. Böylece fırsat düştükçe kafiye, redif, edebi sanatlar ve muhtevada şehre ait bir özelliği zikredi veren şair aslında yaşadığı çağa ait fakat zamanla bir belge niteliği de kazanacak olan başka kaynaklarda pek rastlanmayacak cinsten bir takım tarihi olgu ve bilgileri kayda geçirmiş oluyordu. Bu açıdan bakıldığında İstanbul biraz da şairlerin bu tür mısralarıyla ölümsüzlük kazanmıştır denilebilir. Okuyucu bazen cenge çıkan bir ordunun coşkusunu, bazen tebliğ gezen bir sultanın halk üzerindeki psikolojik etkisini, bazen bir düğün veya zafer sevincini, bazen de bir felaket veya isyan hüznünü bu şiirler vasıtasıyla hissedebilir. Fethi askerlerini cenge hazırlayan etkiyi anlamak, Osman Gazi'ye atfedilen İstanbul'a çıkgülizar yap mısralarında ifade edilen ideali hesaba katmadan eksik kalacaktır. Fetih günlerinin ardından Karamanlı Ayni'nin Camiün Nezair adlı eserde kayıtlı Revnakı bu kainatın şehri Konstantin'dedir diye devam eden murabba İstanbul'un o günkü konumunu zihinlerde birçok arşiv belgesinden daha canlı olarak şekillendirir. Hevai'nin gece çorbası çıkar bir belli kapı kalmamış mısrağında İstanbul'un sosyal durumu geçilmez oldu yoldan, sulu çamur gördün mü, sokakları sel aldı, böyle yağmur gördün mü mısralarındaysa yağmuru, çamuru, yolu ve sokağı başka tarihi kaynaklarda bulunamayacak tarzda canlı bir şekilde yansıtılmaktadır. Bugün Boğaziçi yahut Haliç'in tarihi coğrafyası hakkında verilecek her hüküm klasik şairlerin mısralarına muhtaçtır. Nedim'in Seyri Sadabad'ı sen bir kere ıyd olsun da gör şarkısındaki coşkuyu tanımadan kağıthaneyi anlamak zordur. Divanlarda yer alan pek çok methiye, kasriye, bahariye, tarih kıtası ve benzeri manzumelerde İstanbul'un adı anılmasa da mutlaka bir dönemi, bir vasfı, bir mekanı hemen kendini göstermektedir. Bir kış manzumesinde şiirin yazıldığı yılın İstanbul'una dair kış tasvirleri, bir ıydiyede yani bayram şiirinde kutlanan bayramın sosyal tarafı, bir methiyede artık tarih olmuş kişilerin şahsiyetleriyle ilgili önemli ipuçları her zaman bulunacaktır. İstanbul'un Türk şiirinde anılması, fetihten sonra Osmanlı'nın büyük devlet özelliği kazandığı 15. yüzyılla başlar. Daha önce Germiyan, Bursa ve Edirne saraylarında teşekkür etmeye

0: başlayan Türk şiiri fethiyle birlikte yeni bir kimlik kazanırken İstanbul'da karşılaşılan yabancı unsurların etkisinde göz alıcı bir üsluba bürünüp hayatın tadını çıkarma felsefesi ve yaşama sevinciyle tanışır. Yine bu yüzyılın sonlarında Tacizade Zafer Çelebi tarafından İstanbul'u dikkate değer bir mekan duygusu ve şehir kimliğiyle ele almış ilk eser olan Hevesname nazmedilmiştir. Eser genel bir İstanbul tanıtımı ve övgüsünden sonra şehrin göz alıcı semtlerini, saraylarını, bazı kurumlarını, bahçelerini, Yedikule'yi, Ayasofya ve Fatih camilerini, Sahn-ı Seman Medresesini ve daha pek çok yerini tarihi, mimari, coğrafi ve içtimai yapısıyla bölümler halinde tanıtır. Her bölümde ayrı ayrı anlatılan pek çok semt ve mekanın tasvir edildiği Hevesname İstanbul'un ilk kimlik kartı sayılabilir. Nitekim Tacizade'nin eseri daha sonraki dönemlerde yazılacak bazı mesnevilerde İstanbul'a dair bölümler açılmasına örnek teşkil edecek ve şairlerin bakışlarını şehre daha çok yöneltmelerine vesile olacaktır. 16. yüzyıl İstanbul'un olduğu kadar divan şiirinin de en önemli çağıdır. Şiirin klasik yapı içinde olgunlaşmasıyla birlikte şairler de İstanbul hayatının değişik cephelerini mısralarında almaya başlarlar. İstanbul Türkçesi şiir ve nesirde tekamülünü tamamlayıp bir cihan devleti dili haline gelir. Başta Sultan-ı Şuara baki olmak üzere pek çok şairin ifadesine revnak katan bu Türkçe bütün bir Osmanlı edebiyatına bu yüzyılda yön verir. Yüzyılın ilk çeyreğinde bir diğer şehrengiz, Defterzade Ahmet Cemali'nin kaleminden çıkmış. Zengin tasvirlerle adeta şehrin resmedildiği bu eserde İstanbul, yedi tepeli bir su deryası olmanın yanı sıra bir insan ve ağaç deryası olarak anlatılır. Tepelerindeki minareler göklere birer asa gibi yükselir. Boğazda yelkenliler uçar, sokaklarında asiller dolaşır. Divan Edebiyatı'nın İstanbul hakkındaki ilk müstakil kitabı olan ve tezkire müellifi Latifi'nin 16. yüzyıl sanatkârı neslini örnek teşkil eden Evsaf-ı İstanbul, şehrin özelliklerini ve sosyal hayatını anlatan önemli bir belgedir. Evsaf-ı İstanbul, İstanbul'un kuruluş ve fethinden başlayarak insanlarını, medreselerini, camilerini, surlarını, saraylarını, köşklerini, konaklarını, muhtelif semtlerini, evlerini, bahçelerini nesir ve nazım olarak inceden inceye anlatır. Daha birçok eser var, hem divan edebiyatındaki diğer örnekler ve ardından klasik edebiyatta İstanbul'un konu edilmesine dair örnekleri İskender Falan'ın kaleminden bir başka programımızda aktarmayı sürdüreceğiz. Programımızın sonuna geliyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yeni bir programda tekrar görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami
2: Akra.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi

0: konuda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken de ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki. İkisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
0: 2 dakika. Az, öz.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

0: Akra. Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yunus'u sıradan bir rençber olmanın ötesinde bir hayata taşıyan olay, onun Hacı Bektaş kapısına gitmesiyle başlar. Önce menkıbeye bir kulak verelim.

Hacı Bektaş Veli, Horasan diyarından Anadolu'ya gelip yerleştikten sonra veliliği ve kerameti etrafa yayıldı. Her taraftan mürit ve muhipleri gelmeye, büyük meclisler olmaya başladı. Fakir halli kimseler gelir, nasip alır giderlerdi. O zaman Sivrihisar'ın kuzey tarafında Sarıköy denilen yerde Yunus derler bir kimse vardı. Gayet fakir olup çiftçilik ederdi. Bir vakit çok ciddi bir kıtlık yaşandı. Ekinden bir nesne hasıl olmadı. Yunus erenlerin bu güzel vasıflarını işitti. Kimsenin bu kapıdan boş dönmemesi dolayısıyla bir bahaneyle gidip kifaf denecek miktarda bir şeyler istemeyi düşündü. Eli boş gitmemek için öküzüne dağdan nalıç yükleyip Suluca Karahöyü'ye doğru yola koyuldu. Karacahöyü'ye varınca Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna çıktı. Armağanını sunup, ben fakir bir kimseyim. Bu yıl ekinimden bir nesne alamadım. Ümidim şu ki bu yemişi kabul edip karşılığında buğday veresiniz. Aşkınıza kifaf edelim dedi. Hacı Bektaş öyle olsun diyerek abdallara işaret etti. Alıcı paylaştılar, yediler. Yunus birkaç gün orada eğlendi. Gidecek olunca Hacı Bektaş'a haber verdiler. O da sorun bakalım ne ister, buğday mı, himmet mi dedi. Yunus geri dönmek için acele ediyordu, buğday istedi. Ne yaptılarsa da razı edemediler. Yunus bana buğday gerek diye ısrar etti. Ben nefesi neyleyeyim dedi, razı olmadı. Hacı Bektaş emretti, buğdayı verdiler. Yunus da dergahtan çekilip gitti. Yunus biraz yürüdükten sonra işlediği hatanın büyüklüğünü anladı, çok pişman oldu. Derhal geri dönerek kusurunu itiraf etti. Fakat Hacı Bektaş, o iş şimdiden sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre'ye verdik. Varsın nasibini ondan alsın dedi. Evet efendim. Sembolik bir metinle karşı karşıyayız. Buradan Yunus'un somut hayat çizgisiyle ilgili bir sonuca varabilmek için menkıbenin yorumlarına da bakmak gerek. Bir Sezai Karakoç, bir şair duyarlılığıyla sembollerin dilini çok iyi bilen bir isim olarak bu menkıbedeki buğday, dağ, açlık sembolleriyle ilgili ve Yunus'un kimliğine de yakışan şu yorumla bize mecazın hakikatine bir kapı aralıyor. Ona

0: göre Yunus'un Hacı Bektaş'a gitmesi ilim isteğiyle ilgili. Çünkü buğday ilmin sembolü. Bu isteğine karşılık Yunus'a hep manevi yol teklif edilmiş. O da sürekli olarak ilmi istemiş. Yunus'un yolda yani dağda pişman olup geri dönmesi ise ilimle irfan arasında Hacı Bektaş erenlerinin yoluna girip girmeme konusunda tereddütler geçirdiğini göstermekte. Çünkü dağ yalnızlığı, düşünceyi, riyazeti ve murakabeyi sembolize ediyor. Turan Oflazoğlu da yorumuyla Kara Koç'un bu izahının doğruluğunu teyit ediyor ve diyor ki Yunus bana buğday gerek demişse bu insanın önce karnının doyması yani yaşaması gerektiğinin vurgulanmasıdır. Bu dünyanın hakkının vermenin kaçınılmaz olduğudur. Çünkü himmetle ulaşılan yüce değerlerin taşıyıcısı biyolojik varlığımızdır. Buğdayı aldıktan sonra da himmeti istemesi, buğdaya takılıp kalmadığını, dünyaya bağlanmadığını, maddeyi aşmaya hazır olduğunu gösteriyor.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışta gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın bedeninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri,

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruzdur. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
3: He is Allah. There is no God but He. The knower of the unseen and the visible. He is the all-merciful, the all-compassionate. He is Allah, there is no God but He. He is the King, the all-holy, the source of peace and perfection, the all-faithful, the all-preserver, the almighty, the all-compeller, the all-sublime. Glory be to Allah above that they associate. He is Allah, the Creator, the Maker, the Shaper. To Him belong the names most beautiful. All that is in the heavens and the earth magnifies Him. He is the Almighty, the All-Wise.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki savaşta düşmandan harp yoluyla ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'ın namına, Resul'ün, onun yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün iki topluluğun sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız, mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki, burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun, yaşayan da açık bir delil ve mucizeyle İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah uykunda onları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi korkup gevşerdiniz ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah olması mukadder olan işi, onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar O'na aittir. Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşur, kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız, hızınız, cesaretiniz kesilir. Kuvvet ve devletiniz elden gider. Bunun için sabırlı ve müsamahalı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve insanları çeşitli usullerle Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatan, kötü niyetlerini başlarına geçirendir. O zaman Bedir'de şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve müşriklere, "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yok, ben de kesinlikle sizin yanınızdayım," demişti. Fakat iki topluluk birbirini görecek hale gelip karşılaşınca şeytan gerisin geriye dönüp, "Artık ben kesinlikle sizden uzağım, üstelik ben sizin göremeyeceğiniz melekleri görüyorum ve ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır," dedi. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde inkar ve şüpheden bir hastalık bulunan bazı yeni Müslümanlar sizin azlığınıza bakarak bunları dinlere aldattı, yenilirler diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, melekler küfre sapanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak "Tadın cehennemde yakıcı azabı," diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu azap dünyada işleyip kendi kendinize hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah asla kullara zulmedici değildir. Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar Allah'ın ayetlerini hiçe sayıp kendi otorite ve emirlerini hakim kılıp küfre sapmışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları tutup alıvermişti. Çünkü Allah sonsuz kuvvet sahibidir. Cezası çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir topluluk kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir. Bunların adeti de tıpkı Firavun ailesinin, adamlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de onları günahları sebebiyle imha ettik. Firavun ve yandaşlarını suda boğduk. Zaten hepsi de zalimdiler. Allah katında hareket eden canlı mahlukatın en kötüsü şüphesiz küfre sapanlardır. Artık onlar iman etmezler. Resulüm, onlar Beni Kureyza Yahudileri, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da hiç çekinmeyerek her defasında o antlaşmalarını bozmuş kimselerdir. Onun için savaşta onları yakalarsan, onlara vereceğin ağır cezayla arkalarındaki kimselere de gözdağı vermiş ol. Ola ki onlar ibret alırlar da ahitlerini bozmazlar. Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğru

doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerini atıver. Çünkü Allah hainleri sevmez. Küfre sapanlar, azabımızdan kurtulup geçtiklerini asla zannetmesinler. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Ey iman edenler! O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar her türlü kuvvetten ve bağlı vesile atlardan, harp araçlarından hazırlayın ki onunla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşman kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin karşılığı size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa meylederlerse sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birbirine ısındıran da O'dur. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etseydin, yine onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Fakat Allah, onların aralarını İslam sayesinde sevgiyle kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı 20 kişi olursa, 200 kafiri yener. Yine içinizden sebatlı 100 kişi olursa, kafirlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur. Böyle olmakla beraber, Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şimdi bir kişinin 10 kişiyle savaşma yükünü hafifletti. Bundan böyle içinizden sebatlı 100 kişi olursa 200 kafiri yener. Eğer sizden sebatlı 1000 kişi olursa 2000 kafiri Allah'ın izniyle yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağırlığını hissettirip düşmanı tam mağlup edinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yanılarak verilen hükümlerden dolayı azap etmeyeceğine dair önceden levh-i mahfuzda Allah'tan bir yazı geçmemiş, hüküm verilmemiş olsaydı, Bedir'deki esirleri bırakmak için fidye aldığınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden fidye dahil, temiz ve helal olarak yiyin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Günahlardan sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Esirlerden ellerinizde bulunan kimselere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır, iman ve ihlas olduğunu bilirse, O size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer o esirler sana hainlik yapmak isterlerse şaşma. Onlar daha önce akıllarınca Allah'a da hainlik yapmak istemişlerdi. O Allah da kendilerine karşı Bedir'de sana imkan ve kudret vermişti de onları senin eline düşürmüştü. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda İslam'ı savunma ve onu hayata hakim kılma uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, İşte onlar şimdilik mirasta birbirinin velileridir. İman edip de hicret etmeyen, müşriklerle yaşayanlara gelince, hicret edinceye kadar sizin için onlara veli olmak ve miras bırakmak diye bir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse,
sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmek size borçtur. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz de dostluk ve yardım hususunda bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. İman edip de Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler ve hicret eden müminleri barındıranlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Fakat Allah'ın kitabına göre hısımlar, mirasta artık birbirlerine daha yakındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tevbe Suresi. Bir diğer ismi Berâ'edir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure, besmele ile başlamamıştır. Çünkü besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatı, Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nuzulü sırasında da Hazreti Peygamber besmele yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahzur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmele çekilir. Hicretin 9. yılı hac emiri olarak Hazreti Ebubekir gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için Hazreti Ali'yi gönderdi. Sure bir ultimatom mahiyetinde olup kısaca müşriklerin Allah ile alakasının kesildiğini, bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacaklarını, 4 ay içinde İslam'a girmedikleri takdirde ya öldürüleceklerini veya ülkeyi terk edeceklerini bildiriyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'in hutbesinden sonra bayramın birinci günü ayağa kalkarak surenin başından 30 ila 40 ayet okuyup tebliğ etti. Bu, Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ultimatumdur. Son bir ihtardır. Ey müşrikler! Yeryüzünde 4 ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah mutlaka kafirleri rezil ve perişan edecektir. Ve bu Hacc-ı Ekber, büyük hac gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır. Onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz, o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz, şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti, tevbe ederseniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden, size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın. İptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühlet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, bir kısmını esir edin. Bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirler, yani bunları kabul ederlerse,
onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlı.

bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse onu himaye et. Ta ki bu sayede Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri, emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Nasıl bir ahitleri olabilir ki? Eğer onlar size galip gelirlerse, sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler. Halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce kendileri başlayan bir toplumla hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz, bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve perişan etsin, onlara karşı size zafer versin, müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Yoksa siz içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptığınız şeylerden tümüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. Onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın imarını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden

fazilet gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama o size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kafirlerin cezası budur. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık onlar bu 9. hicret yılından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Bu, onların ağızlarıyla cahilce geveledikleri sözleridir. Böylelikle onlar, daha evvel küfre sapanların sözlerini, yani müşriklerin, melekler Allah'ın kızlarıdır şeklindeki sözlerini taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağızlarıyla, yani gerek konuşma gerekse plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Allah ise kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister, tamamlayacaktır da. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da kemale ermiş son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Muhakkak ki Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip

haram olan, hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda, yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak, olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki, onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar bir sene onu o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki, bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü, süslü, cazip göründü. Allah o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden seferber olun, savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep birden seferber olmaz, emredilen savaşa çıkmazsanız, Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz, mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman, Ebu Bekir'le ikisi Sevr Dağı'nda mağaradayken arkadaşına, "Üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir," diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak, kolay zor, silahlı silahsız, binekli yaya, genç yaşlı, hangi halde olursanız olun, hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır. Eğer o cihat yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, "Eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık," diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti. Ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah muttakileri, emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmemek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve onlara "Oturun, oturan kadınlarla beraber," denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve

fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emri yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye günaha düşürme der. Haberin olsun ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem kâfirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez derler ve onlar sevine sevine dönerler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, siz bizim için iki iyiliğin birinden, şehitlik veya gazilikten başkasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim özlediğimiz şeydir. Oysa biz Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin, biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü ister gönülsüz sadaka verin, sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık, Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep, sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Resulüm, artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter, yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek, biz sadece Allah'a rağbet eden, ümit bağlayanlarız deselerdi kendileri için ne iyi olurdu. Sadakalar, zekatlar Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan fakir borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere, muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler, sizi hoşnut etmek ve kendilerini kabullendirmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkarsa, ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler
yine de Kur'an ve İslam'ı

hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulü ile mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz inandıktan sonra peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler, iyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere, içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi, payınıza düşenle zevklenmek isteyip, onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten, kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

amelleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. Eğer yine söz ve hareketleriyle inkara dönerlerse Allah onlara dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap eder. Onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de yardımcı vardır. Onların bazıları da şayet o Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve muhakkak iyilerden olacağız diye Allah'a kesin söz verdiler. Allah lütfundan kendilerine verince de cimrilik ettiler. Verdikleri sözü yerine getirmekten ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönük kimselerdir. Sonunda ona verdikleri sözlerden caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gaypları bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara 70 defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah Resulünün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara de ki cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni Tebük'ten sonra o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar, fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler ve bırak bizi, savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah'ın beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya, bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler, kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler.

0: Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10'u dinlediniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 10.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ve'lemu ennemâ ganimtum min şey'in fe'enne lillahi humsehu ve lirrasul ve lirrasul ve lizil

الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك

فاستقاموا لكم فاستقيموا

الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل

المنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم

المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم.

Tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına

0: geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.